0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
8: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
9: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
6: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih,
0: bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin
1: İsa ile tanıştıktan sonra
0: kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği
1: Adım Adım İncil başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün İbraniler mektubu üzerinde konuşacağız sizlerle beraber. Ve bu ilginç mektup içerisinde birçok detayı barındıran çok özel bir mektup olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman kaybetmeyelim çünkü gerçekten uzun bir mektup, 13 bölümden oluşan bir mektuptur. Ve olabildiğince her detaya da değinmeye çalışacağız bu program boyunca. İlk olarak mektubun yazarı üzerinde konuşalım. Çünkü çok tartışmalı konulardan bir tanesidir bu mektubun yazarı. Şunu belirtmek lazım, mektup boyunca yazar kendisinden hiç bahsetmemektedir. Fakat yine de bununla beraber özellikle ilk dönem kilise yazıları içerisinde, yazışmaları içerisinde çeşitli atıflarda bulunuluyor bununla ilgili yazarı hakkında.
1: Evet, yani şimdi İbraniler mektubunun yazarı kendi ismini belirtmiyor ama çeşitli imalardan ve ayetlerden kimin olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani en azından benim şahsi görüşüm Paulus olduğu görüşü. Başka yazarları önerenler de var ki birisi diyor ki işte belki Paulus'un öğrencilerinden bir tanesidir veya Apollos'tur veya başkası da olabilir. Ama kanaatimce en mantıklı çıkarım Paulus'un olduğu. O da çeşitli ayetlerden kaynaklanıyor. Özellikle son selamlaşma kısmında yazar bize birkaç detay veriyor ve bu detay sanki mektubun yazarının Paulus olduğu görüşünü güçlendirir şekildedir.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Paulus'un olmadığına dair, bu mektubun yazarının Paulus'un olmadığına dair düşüncelerin altında yatan ana sebep bu mektup boyunca dile olan büyük hakimiyet. İşte Paulus'un yazdığı mektuplardaki o genel üslup ve o dile hakimiyetin çok daha üstünde bir hakimiyet burada görüyoruz. Fakat bununla beraber şunu düşünenler de var. Mektubun yazarı Paulus'tu ama yazmanı Luka gibi eğitimli ve dile hakim biri olduğu yönündedir. Zaten bir mektup gibi başlamıyor ama bir mektup gibi bitiyor.
1: Yani şurada şunu bahsetmek gerek. Genellikle Paulus halk dilinde yazıyor, Koine Yunancasında. Ama burada klasik Yunanca ile yazılmış bir mektup söz konusu. Tabii bunun başka açıklamaları da olabilir. Çünkü örneğin büyük ihtimalle buradaki kitle eğitimli bir kitle. Çünkü çok detaya giriyor özellikle eski antlaşma ile ilgili. Bu da bize neyi gösteriyor? Hitap ettiği kitle eski antlaşmayı çok iyi bilen, büyük ihtimalle eğitim almış olan bir kitledir.
0: Hem de mektubu yazan da eski antlaşmaya çok hakim
1: aynen,
0: biri olarak
1: aynen. Dolayısıyla çıkıyor. Mektubun yazarı hani eski antlaşmayı çok iyi bilen biri olmalı. Ondan sonra eğitim almış biri
0: ve
1: olmalı.
0: Yahudi kökenli biri
1: Yahudi kökenli biri olmalı. Yunanca diline hakim olan biri olmalı. Dolayısıyla bütün bu işaretler bana sanki Paulus'un yazdığını göstermektedir.
0: Hem de mektubun son bölümüyle ilgili de biraz önce değindiğim bir konu vardı. Mektubun son bölümünde yine de Paulus'un klasik mektup bitirme yöntemini görüyoruz. Zaten 2. Selanikliler mektubuna baktığımızda 2. Selanikliler 3. bölüm 17. ayette diyor ki ben Paulus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu. Bu böyle yazarım diyor ve nasıl bitiriyor Selanikliler mektubunu? Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun. Şimdi İbraniler mektubunun sonuna baktığımızda yine de bu benzer ifadeyi görüyoruz. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun. İşte bütün bu doneleri bir araya getirdiğimizde büyük olasılıkla mektubun yazarının Paulus olduğu düşüncesi ağır basıyor.
1: Ya, ayrıca yani 22. ayete baktığımızda son bölümün 22. ayeti çok ilginç detaylar görüyoruz. Mesela diyor ki kardeşler size rica ediyorum öğütlerimi hoş görün. Zaten size kısaca yazdım. Kardeşimiz Timoteos'un salıverildiğini bilmenizi istiyorum. Yani neden orada kardeşimiz Timoteos diyor? Çünkü bu kişi Timoteos'u tanıyor ama sadece kendisi değil. Aynı zamanda mektubu alan kişiler Timoteos'u tanıyor. Dolayısıyla Paulus'un Roma'da ev hapsinde olduğunu varsayacaksak, Timoteos'un da Roma'da bulunduğunu varsayacaksak bu ne demek oluyor? Yani bu mektup Timoteos'u tanıyan ya Roma'da yaşayan İbrani imanlılar ya da Küçük Asya'da veya Anadolu'da yaşayan, çünkü Timoteos Anadolu'luydu, oradaki yaşayan kilise topluluklarına yazılmış bir mektup olduğunu düşünmekteyiz. Zaten diyor ki yakında yanıma gelirse onunla birlikte sizi görmeye geleceğim. Önderlerinizin hepsine ve bütün kutsallara selam söyleyin. İtalya'dan olanlar size selam ederler. Dolayısıyla buradan görüyoruz ki İtalya'da bulunmaktadır. Aslında bu iki yönde yorumlanabilir. Ya İtalya'ya yazıyor ya İtalya'dan yazıyor. Ama her halükarda bir İtalya bağlantısı var. Ki Paulus'un ev hapsini Roma'da geçirdiğini biliyoruz. Timoteos'u hem yazar tanıyor hem de hitap ettiği kitle tanıyor. Ve senin de dediğin gibi bu son selamlaşmada işte bu Paulus'un tipik mektuplarını sonlandırdığı selamlaşmadır.
0: Evet, yani bu konuda sabaha kadar tartışabiliriz. Fakat herhalde en güzel yorumu Origen yapmış. Şöyle demiş, diyor ki bu mektubun yazarı ancak Tanrı bilir. Biz de öyle diyelim. Mektubun yazarının Tanrı olduğunu hatırlayarak biraz az önce girdiğin mektubun kime yazıldığı yönündeki noktaya da bakalım. Şimdi mektubun yazıldığı kitlenin Yahudi kökenli olduğunu anlamak hiç de zor değil. Zaten doğal bir şekilde mektubu okuduğunuzda herhangi bir yoruma gerek kalmadan Yahudi kökenli bir Hristiyan kitleye, bir belki de bir ev kilisesine yazıldığı düşünülmektedir. Aynı zamanda uluslara yazılan Yahudi kökenli Hristiyanlara yazıldığını düşünenler de mevcuttur bu mektupla ilgili.
1: Evet, yani az önce de belirttiğim ayetlerden çıkacak olursak bu mektubun özellikle Küçük Asya, yani Anadolu yöresindeki kiliselere, özellikle işte Konya, Listre, Derbe, ki Timoteus oradan geliyordu ve ilginç olarak elçilerin işlerine baktığımızda aslında bu yörenin halkının arasında çok fazla Yahudi Hristiyan olduğunu görmekteyiz. Paulus bu şehirleri ziyaret ettiğinde ilk yaptığı şey havralara gitmekti. Evet. Orada vaaz vermekti ve orada oluşan kilise toplulukları ağırlıklı olarak Yahudilerden oluşuyordu. Yani Yahudi Mesihçilerden oluşuyordu. Bu da bir nevi nasıl onları tanıdığını, nasıl Timoteus'un ortak bir tanıdık olduğunu ve neden belki bu eski ahit bilgisine sahip olduklarını anlatmaktadır. Dolayısıyla bence büyük ihtimalle bu Anadolu'daki kiliselere yazılmış bir mektup söz konusu burada.
0: Şimdi biraz mektubun amacına da girelim ki asıl bizi ilgilendiren önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi mektubun amacı içeriği itibariyle bakıldığında büyük baskılar gören bir imanlar topluluğunu, bazıları Mesih'i inkar etme noktasına gelmiş, bazıları da o kadar ileri gitmese de kendi inancından çeşitli tavizler vermeye başladığını görüyoruz. Ve yazar bu iki noktada aslında Mesih ve öğretisine bağlı kalmaları konusunda insanları telkin ediyor. Mektup boyunca bunun izlerini görüyoruz. Onları teşvik ederek yetkinliğe doğru ilerleme ve umuda tutulmalarını istiyor onlardan. Ve yasaya dönmenin de kendilerini kurtaramayacak konusunda uyarılarda bulunuyor.
1: Evet, şimdi birinci yüzyıl döneminde aslında Yahudi Hristiyanların bir zorluğu vardı. O da şuydu. Genellikle Yahudiler Roma yasaları tarafından korunuyordu. Çünkü Roma devleti Yahudilerle bir anlaşma yapmıştı. Hani genellikle Roma vatandaşları çeşitli tanrılara ibadet etmek zorundalardı. Ama Yahudilerle anlaşma yaptıkları için bir tek onlara bu monoteizm veya tek tanrılı inanca müsaade ediliyordu. Tabii bir Yahudi toplumuna üye olmak için bir havraya üye olmak lazımdı. Ve havra yetkilileri her sene aslında Roma yetkililerine kendi üyelerinin bir listesini gönderiyorlardı. Bu şekilde bu listeye dahil olan kişiler işte çeşitli tanrılara kurban sunmaktan muaf tutuluyorlardı ve kendi inançlarını özgürce yaşayabiliyorlardı. Ama şöyle bir durum oldu. İlk Yahudiler veya ilk imanlar arasındaki çoğunluk zaten Yahudiydi. Bunlar zamanla havra dışı edilmeye başlandılar. Çünkü geleneksel Yahudiler Mesihçi Yahudileri bir sapkın akım olarak görmeye başladı. Ve bundan dolayı bir kere havra dışı edildin mi artık Yahudilere ait hoşgörü politikalarından da faydalanamıyorsun. O zaman zulüm görmeye başlıyorlar. Bazıları hapse giriyor, bazı öldürülüyor. Onun için bu Mesihçi Yahudiler bir nevi bir ikilemde kalıyor ve ikilemleri şu: acaba böyle mi devam etsem, yoksa İsa'yı inkar edip eski havra hayatıma mı dönsem? Çünkü onlar için bir seçim vardı. Diğer Hristiyanlar için böyle bir seçim hakkı yoktu. Özellikle Roma vatandaşı olan
0: diğer
1: Hristiyanlar,
0: diğer uluslardan.
1: Çünkü onlar genellikle idamla veya farklı şekillerde cezalandırılıyordu. Ama Yahudi Hristiyanlar için bir kaçış yolu vardı. Hani havraya dönebilsem o zaman bu zulümlerden kurtulurum. Ama havraya dönebilmek için de İsa'yı da inkar etmek lazım. Ve bu inkar sadece şey değil, gizli tutulan bir inkar değildi. Havranın önünde bunu dile getirmeniz lazımdı. Yani ben bu inancı artık reddediyorum. Tekrar Yahudiliği kabul ediyorum. Dolayısıyla sanki Mesih'i ikinci kez, İbranilerde aslında geçecek olan ifadelerden bir tanesi, sanki Mesih'i ikinci kez çarmıha gelmiş oluyorlar veya utandırmış oluyorlar halkın önünde. Dolayısıyla zaten bu mektubun yazılış amacı biraz bu kitle. Hani bir karar verin. Çünkü İsa'yı izleyeceksiniz. Tamam, kaybedeceğiniz bazı şeyler var ama çok daha fazla şeyler kazanacaksınız. Ve İsa Mesih gerçekten işte bütün yasadan, bütün peygamberlerden, bütün o dönebileceğiniz kurbanlardan çok daha üstün. Aslında bir tek Tanrı'yla, Baba'yla barışabilmemizin sebebi Mesih'in şahsiyetidir ve Mesih'in kendisidir. Onun için özellikle Mesih'in üstünlüğüne çok fazla vurgu var.
0: Şimdi kitap her ne kadar Yahudi kökenli Hristiyanlara yazılmış gibi görünse de ben inanıyorum ki bugün bizler için de önemli öğütlere ve uyarılara ve teşviklere sahip bir mektuptu. Dolayısıyla bu mektup içerisinde öğreneceğimiz çok şey var. Şimdi dediğim gibi mektup uzun, konuşacak çok detay var, biraz hızlı ilerleyelim. Biraz ana hatlar üzerinde konuşacağız. İlk bölümü kapatırken bir genel bir tablo çizmek istiyorum dinleyicilere. Ardından ikinci bölümde bu tabloyu birazcık daha derinlemesine incelemeye ve anlamaya gayret edeceğiz. Şimdi mektubu en azından ben 4 ana noktaya böldüm. Şöyle ilk bölüm 1 ve 4. bölümler Mesih'in üstün kişiliği üzerine. İşte Mesih peygamberlerden üstündür, Mesih meleklerden üstündür, Mesih Musa'dan ve Yeşu'dan üstündür şeklinde. İkinci ana hat, ana nokta Mesih'in üstün kahinliği üzerine. Bu da işte alt başlıklar olarak Mesih'in başkahini Harun'un başkahininden üstündür. Harun ilk başkahin olarak karşımıza çıkıyor eski antlaşmada. Mesih'in hizmeti Harun'un hizmetinden üstündür ve Mesih'in kurban oluşu eski antlaşmadaki kurbanlardan daha üstündür. Ve üçüncü ana nokta, ana hat uyarı ve öğütlerden oluşuyor. Bu 10. ve 13. bölümleri içine alıyor. 13. bölümün bir kısmını içine alan bölüm. Orada da Mesih'i küçümsemeye karşı uyarılar var. Paulus tarafından ya da yazar tarafından yapılan. Eski antlaşmadan örneklerle imanı güçlendirme, Mesih'teki umudu güçlendirme ve imana ait çeşitli özellikleri güçlendirme üzerine teşvikler ve öğütler görüyoruz. Ve son bölüm 13. bölüm 18 ve 25. ayetler kapanış ve kutsama var. Genel olarak ana hat, benim oluşturduğum ana hat çizelgesi bu şekildedir. Az önce senin de ifade ettiğin gibi bu mektubun yazarı sık sık bir üstünlük durumundan bahsediyor. Her zaman bir kıyaslama Yahudi geleneklerinin, Yahudi kültürünün genel olarak temel aldığı noktalarla Mesih'i bir kıyaslama ve Mesih'in bu konuda daha üstün olduğuna dair işaretleri bütün mektup boyunca görebiliyoruz. Ve bütün bu zulüm ve sıkıntılar içerisinde de bunu görebiliyoruz. Şimdi ilk bölümde değinmediğimiz bir şey var. Aslında onunla bitirmeliyiz. Şimdi fark ettim. Mektubun yazılış tarihi üzerinde hiç konuşmadık. Belki ilk bölümü bununla bitirelim, yazılış tarihi üzerine. Bu mektup ne zaman yazılmıştır?
1: Yani son bölümdeki ayetlere baktığımızda yazarın İtalya'dan yazdığını, Timoteus'a yazdığını varsayarsak sanki tarihler 62 ile 64 arası, yani Paulus'un infazı öncesinde olabileceğini ben düşünüyorum. Kaldı ki şöyle detaylar da var, hani bir şekilde tapınaktan bahsetmesi, hani o tapınağın henüz yok edilmediğini göstermekte. Ki,
0: evet, İsa'dan sonra 70'te tapınak yıkılıyor aslında.
1: Evet, dolayısıyla sanki bu yazının o zaman 70 yılı öncesi, Romalılar Yeruşalim'i istila etmeden ve tapınağı yağmalamadan önce yazıldığı anlaşılmakta.
0: Ve aynı zamanda bir işaret daha var bana göre. Yani İsa'dan sonra 64 yılında Neron tarafından kanlı işkenceler gerçekleştirilmişti. Biz bunu tarihte görebiliyoruz. Ancak 12. bölümde 4. ayette yazar günaha karşı verdiğiniz mücadele henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz demektir.
1: Evet, dolayısıyla bu kişiler demek ki bir nevi maddi zarara uğruyorlardı, manevi zarara uğruyorlardı ama kan dökecek, hani ölecek duruma hala gelmemişlerdi.
0: Evet, işkenceler henüz başlamamıştı. Dolayısıyla ben de seninle hemen hemen aynı fikirdeyim. Yazılış tarihi olarak İsa'dan sonra 63-65 olarak işaret ediyor gibi düşünüyorum. O zaman ilk bölümü bununla tamamlayalım. İkinci bölümde az önce sıraladığımız ana hatları biraz daha derinlemesine inceleyerek mektubun bugün bizlere, o günkü Yahudilere öğrettikleri üzerine konuşacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize yazabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Bu programlarda zaman el verdiğince ve dilimiz döndüğünce size açıklamalarda bulunuyoruz. Ama merak ettiğiniz her konuyu bize yazarak ulaştırabilirsiniz. Dilimiz döndüğünce size aktarmaya gayret ederiz. Kısa bir ara, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz efendim.

0: Gerçeğin Sesi.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından Adım Adım İncil programında sizlerle beraberiz tekrar. Bugün İbraniler Mektubu üzerinde konuşuyoruz. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz, ulaştırabilirsiniz diyelim. İkinci bölüme başlayalım. İkinci bölümde birazcık daha detaylara ineceğimizi konuşmuştuk. İlk bölümde saydığımız ana hatlar üzerinde daha derin bir şekilde konuşacağız. Şimdi ilk olarak Mesih'in üstün kişiliği, ilk dört bölümde Mesih'in üstün kişiliği üzerinde konuşmaya başlar yazar. Bu üstün kişilik üzerinde ilk olarak değindiği noktalardan bir tanesi İsa, Mesih, peygamberlerden üstündür. Şimdi bu nokta önemli bir noktadır. Zaten Türkiye'de dediğim gibi her ne kadar mektup Yahudi kökenli Hristiyanlara yazılmış olsa da bugün bizim de öğreneceğimiz çok şey vardı. Çünkü günümüz dünyasında da İsa hakkında öne atılan noktalardan bir tanesi budur. İsa bir peygamber midir yoksa bir peygamberden daha üstün müdür? İsa peygamberden, meleklerden, krallardan, başkahinlerden daha üstündür ifadesi var. Burada İsa'nın karakteri hakkında konuşmak gerektiğini düşünüyorum. İsa kimdi? Nasıl oluyor da hem peygamberlerden hem meleklerden daha üstün olabiliyor? Biraz bunun hakkında konuşmak lazım. Çünkü İsa %100 Tanrı ve %100 insan olarak bizim karşımızdadır. Bu Tanrı'nın tasarısı olarak bizim karşımıza çıkmakta. İbranilerde de 2. bölüm 14. ayette şöyle diyor. Diyor ki bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. O halde İsa hem Tanrı hem de insan olarak bizim karşımıza çıkıyor ve onun üstün kişiliği burada hem peygamberlerden ve meleklerden ve krallardan başkahinlerden çok daha üstün olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Aynen öyle. Yani şimdi eski ayete bakacak olursak şunu görüyoruz ki Yahudilerde bir Mesih beklentisi vardı. Bu Mesih beklentisi çeşitli ayetlerden, kehanetlerden, peygamberliklerden kaynaklanıyordu. Mesela aklıma gelen önemli peygamberliklerden biri Daniel'in görümü. Daniel'in 7. bölümünde Daniel bir görüm görüyor ve Tanrı'nın tahtında yanında bir insanoğlu var ama bütün yetki o insanoğluna verilmiş. Dolayısıyla bir Mesih beklentisi var ama bu Mesih sırf bir peygamber olmayacak. Bu vasıftan çok daha yüksek biri olacak ki sanki Tanrı'nın konuştuğu sözler veya Tanrı'nın yaptığı eylemleri bizzat bu şahsiyet yapacaktır, bu Mesih yapacaktır. Dolayısıyla bir kozmik Mesih beklentisi var. Yani sadece bir hani dünyada hüküm sürecek bir kralın beklentisi değil. Ve bundan dolayı özellikle Paulus kanaatimce tabii dedik ki yani yazarlardan biri Paulus olabilir veya başkası olabilir ama yazar burada aslında Mesih şahsiyetinin neden peygamberlerden, meleklerden hatta Musa'dan daha üstün olduğunu çeşitli şekillerde özellikle eski antlaşmadan alıntılar yaparak bunu gösterecek.
0: Ve İsa'nın tanrılığı önemli bir noktadır bu anlamda çünkü ölüm gücüne sahip olanı yine yani iblisi yine de ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak için geldiğini vurguluyor Paulus. Bu da önemlidir. İsa'nın tanrılığı İncil metinleri içerisinde defalarca dile getirilmektedir. Yuhanna 1.14'te diyor ki söz insan olup aramızda yaşadı. Yine de Filipililer 2. bölüm 6-8'de benzer şekilde Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı saracak bir hak saymadı. Kul özünü alıp insan benzeyişine doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. Romalılar 8-3'te yine insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Dolayısıyla İsa'nın kimliği bize güven veriyor bu anlamda. Ne peygamberler, ne kahinler, ne melekler bize bu güveni veremez ama İsa'nın kendisi bize bu güveni vermektedir.
1: Ve yani bunu göstermek için özellikle ilk bölümlerde İbraniler yazarının yapacağı şey nedir? İsa Mesih için kullanacağı unvan Tanrı oğlu. Yani melek habercidir, peygamber de habercidir. Ama İsa'nın kendisi sadece bir haberci değil, kendisi Tanrı oğludur ve bu Çok önemli bir unvan. Yani bazen Türkiye'de hani Tanrı oğlu denildiğinde sanki şey gibi anlaşılıyor. İşte Hristiyanlar Tanrı'nın bir çocuk sahibi olduğuna inanıyorlar gibi.
0: Evet, daha fiziksel
1: gibi
0: olarak bakıyorlar,
1: evet,
0: duruma insanlar.
1: Ama bu tamamen İbrani bir unvandır. Yani eski antlaşmada örneğin peygamberlerin oğulları diye bir kavram vardır. Veya kibisi sana peygamber oğlu dediğinde bu ne anlama geliyordu? Bir peygamberin öz evladı olmayabilirsin ama o peygamberlik ruhunu taşıyorsun. Dolayısıyla Tanrı oğlu demek aslında Yahudilikte ne demek? Yani sen Tanrı'nın ruhunu taşıyorsun. Ve bundan dolayı İsa Mesih diğer tüm meleklerden, peygamberlerden farklı. Çünkü onlar Tanrı'nın ruhundan bir mesaj alıyorlardı ve bunu aktarıyorlardı. Ama İsa Tanrı'nın ruhu kendisidir. Yani İsa'yı işittiğimizde Tanrı'nın sözlerini işitiyoruz. İsa bir eylem yaptığında bu Tanrı'nın eylemini görürüz dünya içerisinde. Onun için oğulla ilgili ne diyor? Eski zamanlarda çeşitli şekillerde Tanrı seslendi halkına ama şimdi kendi oğluyla, yani kendi ruhuyla bizzat doğrudan seslenmiştir. Ve bu oğul aslında Tanrı'nın bir öz görünümüdür. Yani bir mühür gibidir. Bundan dolayı İsa Mesih örneğin kendi öğrencileriyle konuşurken Filipus ilginç bir şey diyor. Diyor ki bize babayı göster ki iman edelim. İsa diyor ki bu kadar zaman aranızda oldum. Hala anlamadın mı Filipus? Beni gören babayı görmüştür. Çünkü İsa'nın orada dediği nedir? Hani bir nevi ben aslında babanın veya Tanrı'nın bu dünyadaki bizzat yansımasıyım.
0: Tecellisi, evet. Ve aslında İsa'nın kimliğinin bize kazandıracağı önemli noktalardan bir tanesi de şudur. İsa'nın kim olduğu bize gerçekten güven verir. Çünkü %100 insan, %100 Tanrı olarak bu dünyada varlığını sürdüren İsa, 4. bölüme geldiğimizde dünya üzerindeki dinlerde bize anlatılan tanrılardan farklı bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. O da şöyledir. İsa için şöyle bir ifade kullanılır 4. bölüm 15. ayette. Baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Bu kavram çok ilginçtir çünkü genel olarak dünya dinlerine baktığımızda Tanrı uzak, erişilemez, yaklaşılamaz, dokunulamaz ve bir şekilde insan ve Tanrı arasındaki ilişki bir kul efendi ilişkisi olarak görülmektedir. Fakat görüyoruz ki İsa'nın karakterinde, İsa'nın kimliğinde artık bu kul efendi ilişkisi bir dost, iki dost arasındaki ilişkiye dönüşmüştür ve bu bağlamda İsa bizi anlar. Onun kimliği bunu gösteriyor. Yine de 2. bölümde 18. ayette diyor ki kendisi denenip acı çektiği için denemelerde yardım edebilir diyor. Yazar 12. bölüme geldiğimizde 28. ayette diyor ki sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım, öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla ona tapınalım. Dolayısıyla İsa'nın kimliği bize güven veriyor.
1: Evet, şimdi İsa'nın Tanrı ruhu olması veya %100 Tanrı olması kimi insanlar tarafından sanki şey gibi algılanıyor. Ya burada bir çelişki yok mu? Hani İsa insan mı Tanrı mı, bir karar verin gibilerinden. Hani bana bazen de mailler geliyor. İşte efendim İsa Tanrı'ysa neden işte çarmıhta öldü, neden acı çekti, neden kanadı, hani Tanrı ölür mü, kanar mı, ağlar mı gibilerinden. Burada iki husus arasında bir ayrım yapmamız lazım. Biz İsa'nın bedensel veya fiziki kabı ile İsa'nın ruhu arasında bir ayrım göstermekteyiz ki aslında bunu görüyoruz. Yani aslında Tanrı'nın ruhu eski ahite baktığımızda çeşitli şekillerde kendisini tecelli etmiştir. Örneğin İbrahim'e melekler olarak gözükmüştür. Musa'ya yanan çalı olarak kendisini tecelli etmiştir. Yine Mısır'dan çıkan halka kendisini bir ateş sütunu ve bir bulut sütunu olarak tecelli etmiştir. Dolayısıyla orada da ilginç bir şey görüyoruz aslında. Halkı Mısır'dan kurtaran, ondan sonra çölde yön gösteren Musa'nın kendisi değildi. Tanrı'nın ruhuydu. Musa sadece bu mesajları halka aktarıyordu. Dolayısıyla bir nevi aslında İsa Mesih'in bir ön tecellisini eski antlaşmada da çeşitli şekillerde görmekteyiz. Ve aslında buydu halkı kurtaran, buydu neticesinde onları vaat edilmiş toprağa götüren. Musa'nın kendisinden ziyade Musa'nın da kendisinden rehberlik aldığı Tanrı ruhuydu. Ve bu aynı ruh Mesih'in şahsiyetinde beden aldığını görmekteyiz.
0: Ve diğer bir nokta Mesih'in üstün kahinliği noktası. O üstün kahinlik noktasına geldiğimizde de ilginçtir. Çünkü Yahudilik içerisinde bu kahini kavramı önemlidir. Yine de kahini kavramı diğer dinlerde olmayan bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü bir şekilde Tanrı ile insan arasındaki bağı sağlayan kişiydi. Özellikle baş kahinin yaptığı çok önemli bir görev vardı. O da yılda bir kez hem halkın hem kendisinin günahları için bir kurban sunuyordu. Ve bu akıtılan kurban kanı sayesinde aracılığıyla hem halkı günahlarından arındırıyordu. Ve böylece en kutsal, tapınaktaki en kutsal yere girerek bizzat Tanrı'yla görüşebiliyordu. Tanrı'yla yüz yüze gelebiliyordu. Tabii ki fiziksel olarak bir yüz yüze gelmekten bahsetmiyoruz ama Tanrı'yla iletişim kurabiliyordu. Dolayısıyla kahini kavramı o yüzden çok değerliydi. Harun'la başlayan bir kahini sistemi vardı eski antlaşmada. Ve yazar İsa'yla bu kahinlik sistemini karşılaştırıyor. Tabii kahinlik sistemi bir soydan geliyordu. Fakat yazar diyor ki aslında eski antlaşmada bunun da örnekleri var ki İsa kahin olabiliyor ve bunun kahinliği Harun'dan üstündür. Onun hizmeti de Harun'un hizmetinden çok daha üstündür. Bunun altında yatan ana temelde 9. bölümde karşımıza çıkıyor ki aslında eski antlaşmadaki kurbanlardan daha üstün bir kurbandır İsa Mesih'in kendisi. Bu şekilde de o üstün kahinlik kavramı da görüyoruz.
1: Şimdi boyunca. Özellikle bir Yahudi için bu kavramın neden önemli olduğunu biraz altını çizmek lazım. Çünkü yani eski antlaşmada çok belirgin, bariz ayetler var. Diyor ki günahın ücreti ölümdür. Dolayısıyla bir şekilde insanların Tanrı katında aklanmaları gerekiyordu. Ve bunun için bir kurban sistemi aslında Tanrı düzenledi ve Musa ile beraber bunu halka açıkladı. Bu kurban sistemi içerisinde hayvandan akıtılan kan bir nevi kişiyi aklıyordu. Ama bunu yapacak kahin de ilk önce kendisi için bir kurban sunması gerekiyordu. Çünkü aracı olacak kahin de günahlı bir varlıktır sonucunda ve onun da bir nevi ilk önce aklanması lazım ve daha sonra kurban sunması lazım. Tabii bu kurbanların eksiği ne? Kurbanlar günahı örtüyor ama problemi çözmüyor. Çünkü insan tekrar günah işlerse işte tekrar kirleniyor. O zaman ne yapmak lazım? Tekrar kurban sunmak lazım. O zaman İsa Mesih neden daha mükemmel bir kahin? Neden daha mükemmel bir kurban? Neden ezeli bir kurban ve Tanrı ile bizi barıştırabiliyor? Çünkü şöyle diyelim, kendisi hiç günah işlemedi bir kere. Acılarımıza ortak oluyor. Tanrı tarafından kendisine yetki verildi. Kendisi tabiatı itibariyle ezeli. Dolayısıyla kurbanlar geçiciydi ama onun kurbanı ezeli bir af sağlıyor Tanrı karşısında. Ondan sonra tabii burada yapılabilecek bir eleştiri ne olabilir? Az önce aslında sen çok kısa bir şekilde değindin. Hani İsa Levi oymağından değil.

0: Yeğeni Lut'u kurtarıyor ve Lut'u kurtardıktan sonra Yeruşalim'den geçiyor. Yeruşalim'de Melkizedek ile tanışıyor ve Melkizedek hakkında o kadar çok etkileniyor ki ona ganimetinin ondalığını veriyor ve bunun karşılığında da Melkizedek yiyecek ve içecek veriyor. Hem İbrahim'e hem onun oğulların hem onun hizmetçilerini. Dolayısıyla bunu yaparak Tanrı önünde sanki Melkizedek'in önceliğini tanımış oluyor İbrahim. Dolayısıyla yazar diyor ki Melkizedek düzeyinde bir kahin ki asıl önemli olan şey bu. İlginç bir referans da yapalım burada. Mezmur 110'da Davut'un mezmuru çok önemli bir mezmur. Diyor ki vaat edilen Mesih kahinlik düzeyinden gelecek ama Melkizedek düzeyinden bir kahin olacak diyor. Dolayısıyla Melkizedek'in örneğinde bir kahin olacağından bahsediyor ki İbraniler yazarı Mezmur 110'dan da atıfta bulunacak. Böylece İsa Mesih'in geçerli bir kahin olduğunu gösteriyor.
1: Kesinlikle öyle. Burada şuna da değinmek gerekiyor. Zaten İbraniler mektubunun yazarı bir şekilde eski antlaşmadaki düzenle yeni antlaşmadaki düzeni bir karşılaştırmasını görüyoruz. Ve bu karşılaştırma 10. bölüme geldiğimizde 1. ayette çok güzel bir şekilde özetliyor. 10. bölüm 1. ayette diyor ki kutsal yazıda gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdirmez. Fakat 9. bölümü nasıl bitiriyor? Diyor ki bir kez ölmek sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi ise Mesih de birçokların günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görülecektir. Dolayısıyla aslında sunulan bu kurban sisteminin Mesih'le tamamlandığı yönünde ve bunun kalıcı bir anlaşma olarak karşımıza çıktığı yönünde çok açık bir ifade kullanıyor. Ve o kıyaslama çok güzeldir bence. Bir şekilde eski antlaşmada gördüğümüz her şey aslında olacak şeylerin bir gölgesiydi, bir işaretiydi. Ve bütün bunlar Mesih'te gerçekleşmiştir diyor yine de İbraniler bölümünün yazarı. Bu da önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Mektubun sonlarına yaklaşırken 10. bölümden sonra son artık noktalar ortaya çıkıyor. O da uyarı ve öğütler görüyoruz. Bu 10. bölüm 19. ayetten 13. bölüm 7. ayete kadar olan bölümlerde. Oradaki öğütler de çok önemli. İlk bölümde sen kısmen değindin. Zaten zulüm başlamıştı Hristiyanlar arasında ve özellikle Yahudi kökenli Hristiyanlar çeşitli imtiyazlardan yoksun kalıp kalmama konusunda, Mesih'in gerçekliği konusunda çeşitli çelişkiler içerisine düşüyordu. Ve bu anlamda 4 temel nokta olarak Mesih'i küçümsemeye karşı çeşitli uyarılar görüyoruz.
0: Evet, günümüzün tabiriyle bir çeşit mahalle baskısı vardı aslında oradaki Mesiyanik veya imanlı Yahudilerin karşısında. Dolayısıyla Paulus'un uyarıları biraz o şekilde, yani evet ağırlıklı olarak 10 ve 12 bölümleri arası ama daha önceden de uyarılar var. Örneğin 2. bölümün ilk ayeti de diyor ki akıntıya kapılıp sürüklenmeyin. Yani başkaları tarafından etkilenmeyin diyor. Veya atalarınız gibi nasırlaşmış bir yüreğe sahip olmayın. 3. bölüm 7 ve 8 ayetlerinde. İşte imansız bir yüreğe sahip olmamakla dikkat edin. İşte Mesih'i inkar ederseniz artık sizin için bir geri dönüş yolu yok. Çünkü o inkar dediğiniz gibi bir kamuya açık bir inkardı. Ondan sonra 10. bölümde işte kilise toplantıları da katılmaktan vazgeçmeyin. Hani bazıların yaptığı gibi.
1: Bir araya gelmekten vazgeçmeyin.
0: Bir araya gelmekten vazgeçmeyin. Ondan sonra tabii çok daha sert bir uyarı var o bölümün sonunda. O da Rabbin öcü hakkında, yani Mesih'i inkar ederseniz sanki Rab sizden öç alacakmış gibi. Dolayısıyla bütün uyarılar sanki şey gibi, hani atalarınızın hatasına düşmeyin. Geçmiş dönemlerde Tanrı atalarınıza çeşitli şekillerde kendisini vahiy etti. Ama atalarınız bunu reddettiği için işte ya yargıya maruz kaldılar, ya vaat edilen topraklara giremediler, ya da başka felaketler başlarına geldi. Şimdi siz de bu noktadasınız. Yani Mesih'i inkar ederseniz bir nevi Tanrı'nın vahiyini inkar etmiş oluyorsunuz. Geçmişte kendi halkınıza olan bazı hususlar sizin hayatınızda da meydana gelebilir. Dolayısıyla çok ciddi uyarılar bunlar.
1: Şimdi aynı zamanda mektup içerisinde çeşitli yerlerde, bu son bölümde yoğunlukla buna değinse de, mektup içerisinde çeşitli yerlerde yaptığı vurgu yazarın tam bir ortaklık üzerine. Yani Mesih'le

0: tam bir ortaklık konusuna da değiniyor. 3. bölüm 14. ayette örneğin diyor ki Mesih'e ortak olduk diyor. Yani Mesih'e ortak olmak demek sadece onun mucizelerine ortak olmak, onun sevincine ortak olmak, onun esenliğine ortak olmak, onun kurtuluşuna, kurtarışına ortak olmak değil ama aynı zamanda acılarına ortak olmak demektir. Dolayısıyla her ne pahasına olursa olsun Mesih babanın isteğini yerine getirme konusundaki kararlılığını, Tanrı'nın isteğini yerine getirmekteki kararlılığını da biz de görmek istiyor yazar. Ve bu anlamda da bu Yahudi kitleyi bu konuda teşvik ediyor. Ne diyor ayetin devamında 14. ayetinde? Diyor ki başlangıçtaki güvenimiz gevşemeden sonuna kadar sürdürmeliyiz. Ve bu bir şekilde acılar, sıkıntılar, zorluklar karşısında Mesih'i inkar etmemek ve bu dünyanın bize sağlayacağı çeşitli rahatlıklar, ferahlıklar karşısında da Mesih'e karşı sımsıkı bir tutunma tavrı içerisinde olmamız konusunda da bizi teşvik eder bir tavır görüyoruz. Bugünün dünyasında da o günün dünyasında da çok büyük bir fark görmüyorum bu anlamda. Çünkü dünya sürekli olarak insanlara ferahı, rahatlığı, rahat olmayı pazarlıyor bir anlamda. İşte bugün televizyonu açarsanız bütün reklamlar o rahatlık üzerinedir sanki. Sadece rahat olmalıyız. Sadece rahatlık önemli. Ama aslında Mesih uğruna sadece rahat olmak değil, onun bütün sıkıntılarına, acılarına da ortak olmak da önemli olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet ve bundan dolayı özellikle 11 ve 12. bölümde yazarın yapacağı şeylerden bir tanesi eski antlaşmadan çeşitli karakterlerden örnek vermek. Aslında bir liste yapıyor ve işte bu listede İbrahim gibi, Sara gibi, İshak, Yakup, Yusuf, Musa ve diğer isimler de mevcut.
0: İman kahramanları olarak
1: evet,
0: bugün karşımıza çıkan.
1: Hem iman kahramanları hem de İbranilerin ataları ve aslında bu isimlerin ortak yönlerine baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Hepsi olumsuz şartlara rağmen Tanrı'nın vaatlerine sımsıkı sarıldı ve pes etmediler. Yani İbrahim'in hayatına bakacak olursak hani Tanrı ona bir vaat vermişti. Bir çocuğun olacak öyle değil mi? Ama hani fiziki koşullarına bakacak olursanız
0: mümkün değildi.
1: Mümkün değildi ama o Tanrı sözüne güvendi, Tanrı vaatine güvendi ve böylece kendisi bize de örnek oldu. Dolayısıyla bu çeşitli kişiler farklı zorluklardan geçtiler ama Tanrı onları terk etmedi. Büyük acılardan geçtiler ama Tanrı o acıları kendi hayatlarında çeşitli mucizeler yapmak için de kullandı. Ve bunu neden diyor kanaatimce? Çünkü özellikle bu mektubun kitlesi böyle bir durum yaşıyordu. Yani zorluk çekiyorlardı ve bunu değerlendiriyorlardı. Acaba gerçekten Mesih'i izlemek kaybedeceklerime değer mi? Ve bundan dolayı yazar bu ataların örneklerini veriyor. Bununla ne demek istiyor? Evet değer. Onların hayatına bakın. Nasıl iman ettiklerine bakın. Ve aslında iman bir güven ilişkisidir. Bunu buradan çıkartıyoruz. Yani iman sadece işte A, B, C dizinine inanıyorum demek değil. Bir işte kelime-i şehadet getiriyorum demek değil. İman demek bir güven ilişkisine girmek. Zorluklara rağmen Tanrı'ya güvenmek. Ve aslında bu iman atalarında bunu görüyoruz.
0: Özellikle Musa gibi çok değerli bir önder Mısır'dan çıkartan, halkı Mısır'dan çıkartan, vaat edilen toprakların sınırına kadar getiren bir yani sadece bir lider değil, bir dini önder, aynı zamanda bir anlamda bir büyük baba, yani köşe taşı gibi bir insandan bahsederken 11. bölümde 25. ayette diyor ki Musa için bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. Ve bu büyük bir işaret olarak onların karşısına koyuyor bunu. Yani bütün bu iman ataları çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar ama Tanrı'nın halkıyla beraber zulüm görmeyi, sıkıntı çekmeyi, baskı görmeyi günahın kısa süreli sefaatine karşı tercih ettiler. Ve bu önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor ve aynı örneği sergilemesini istiyor bir şekilde halktan.
1: Aynen ve aslında bu tarz bir hayat stilinin belki de en mükemmel örneği İsa Mesih'in hayatı. Onun için son bölümde zaten çok fazla İsa Mesih'e vurgu yapacak. Yani İsa Mesih de çok büyük acılar çekti. Hani biraz hayal edelim bunu. Yani çarmıh yolundayken kendisine küfredildi, ondan sonra tükürüldü, çeşitli fiziki iskenceler, manevi zorluklar geçirdi. Ama bundan sonra ne oldu? Kendisi yüceltildi. Dolayısıyla burada aslında hepimiz için bir hatırlatma var. Yani bu dünyanın acıları var, gerçektir. Ama sonuçta geçici acılardır ve Tanrı'nın yüceliği karşısında hiçbir şeydir. Yani biz Rab uğruna acılara katlanabiliyorsak Rab bize çok daha büyük bir armağan verecektir bir sonraki hayatta. Bu da bir nevi aslında bu mektubun biraz sonucunu bize dile getiriyor. Yani sonuçta bu mektup, çünkü evet azarlamak için de yazıldı ama teşvik etmek için de yazıldı. Özellikle bu baskı ve zorluk çeken İbraniler için.
0: Evet, son bölümde de 13. bölüme geldiğimizde de orada çeşitli öğütler var. Özellikle kardeş sevgisi üzerine, konukseverlik üzerine, yani hapiste olanların ziyaret edilmesi ve onların anımsanması üzerine, evlilik üzerine çeşitli atıflar var. İşte para sevgisi yerine aslında Tanrı'nın vaatlerine bağlı kalma üzerine çeşitli öğütler görüyoruz 13. bölüme geldiğimizde de. Bu vaatlerin arkasında yazar bence bütün mektubun en kilit ayetlerinden bir tanesini vurguluyor ve İsa'ya iman eden her kişi için, yani İsa'yı Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul eden her kişi için de unutulmaması gereken bir ayet olarak 13. bölüm 8. ayeti karşımıza çıkartıyor. Orada diyor ki İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. O zaman ona olan güvenimiz başka hiçbir şeyde yoktur. Onun üstün kişiliği peygamberlerden, meleklerden, Musa ve Yeşu'dan. Onun üstün kahinliği Harun'dan, Harun'un hizmetinden ve eski antlaşmadaki kurbanlardan çok daha üstündür. Dün, bugün ve sonsuza dek de üstün olarak kalacaktır, devam edecektir.
1: Evet, ve neticesinde hani ne kadar bu İbraniler mektubunda yer almasa da hani İsa Mesih ölümü yenmiştir. Hani bir kere kim bu dünyada ölümü yenmiş olabilir ki? Hiç kimse. Ama biri eğer ölümü yenebildiyse bu neyi gösteriyor? Gerçekten herkesten daha üstün. Ancak Tanrı'nın kendisi ölümü yenebilir. Ölüm karşısında zaferli olabilir ve aslında Hristiyanlığın davetiyesi de bu. Davetiye nedir? İsa Mesih'in davetiyesi. Ben ölümü yendim. Sen de yenebilirsin. Hayatını benimle birleştirirsen sen de benimle beraber yaşayacaksın. Ve aslında bir Hristiyan için en büyük ümit de budur.
0: Şimdi İbraniler mektubunun son noktası bize aslında bütün kutsal kitabın bir özetini vermiş olmasıdır bence. Yani bütün kutsal yazılar İsa ile ilgilidir. Eski antlaşma ve yeni antlaşma olarak ayırmadan bütün kutsal yazılar İsa ile ilgilidir. İbraniler mektubu yazarı bu mektup içerisinde eski antlaşmadan 29 aktarım yapıyor. 50'nin üzerinde bölümden bahsediyor. Ve bütün bu bahsedilen aktarımlar ve bölümler hepsi İsa hakkındadır. Dolayısıyla bütün kutsal kitap İsa hakkındadır diyelim. Ve Koloseliler 2.17 ayetiyle bitirelim. Diyor ki bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih, İsa Mesih'tir. Tıpkı İbraniler 10 ve 1. ayette söylediği gibi kutsal yazıda gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır ve aslı İsa Mesih'tedir. Ve yazar bütün mektup boyunca bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor diyelim. Söyleyeceğin başka bir şey yoksa o zaman bu bölümü de kapatalım. İbraniler mektubu biraz uzun sürse de çok değerli. Hem o günün Yahudi Hristiyanlarına hem bugünün diğer uluslardan gelen bizim gibi Hristiyanlara çok büyük bir örnek teşkil ettiğini hatırlayalım. Çalışılması üzerinde durulması gereken bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü programımızı kapatırken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemli ve değerli. Bize ulaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarımızdan. Arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com e-mail adresinde bize yazın. Soru ve görüşlerinizi bize bildirin. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle beraber İbraniler mektubunu incelediğiniz için. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Evet sevgili dostlar, sevgili Radyo Manata dinleyicileri, tekrar yeniden birlikteyiz. Yine yeni yepyeni konuklarla canlı, cap canlı bir radyo programına başlıyoruz. Programımız adı neydi? Hayatın içinden, hayatın içinden diyoruz. Ve bu hafta Daniel yine bir konuğumuzu kolundan kaplı getirdi stüdyomuza. Ben çok merak ediyorum. Aslında yanımda şu an Daniel'e soracağım. Daniel, bugün kimi getirdin stüdyomuza?
2: Bugün Sedat, senin de tanıdığın, yanında olan, evet, sevgili Mehmet Badem kardeşimiz bizimle birlikte. Ta Elazığ'dan buraya bu program içinde aynı zamanda geldi, katıldı. Hoş geldin diyoruz Mehmetciğim, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Daniel abi, hoş bulduk Sedat abi. Hepinize esenlik olsun, buradan dinleyicilerimize de esenlik diliyorum. Sizle olmak güzel.
2: Evet, seninle de olmak güzel. Bize bugün de güzel sözlerinle katılacaksın, bizimle beraber olacaksın. Bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Bugün birçok konuya bakacağız demeyeyim ama sadece, evet, belki benzer başlıklar altında vermek, Hristiyanlıkta vermek nedir, nasıl bağış verilir, sunular nedir, ondalık nedir, belki bir anlamda zekat konusunu da düşünebiliriz. Yani çünkü zekat olarak da anlaşılabilir. Şöyle bir giriş yapayım ben, yani para ya tapan ama onu nasıl hikmetlice kullanacağını bilmeyen bir dünyada yaşıyoruz. Herkes parayı seviyor. Dünya bize bir şekilde harca harca harca diye üzerimize geliyor. Reklamlar birçok yerde bizim birçok şeyi satın almamızı, her şeyi sahip olmamızı bildiriyor. Bununla ilgili birçok şeyler görüyoruz. Ama bunun yanında da bütün bunlara kapılan kişilerde de borç borç borç olarak görüyoruz. Yani insanlar borçlu, kredi kartlarına borçları var. Peki bunlarla birlikte bizim aslında kiliseye de ve ihtiyacı olan kişilere de maddi olarak katkıda nasıl bulunabiliriz? Nasıl verebiliriz? Hristiyanlıkta bağış nasıl olur? Bu gibi konuları işleyeceğiz hep birlikte.
0: Evet, konumuz gerçekten zor bir konu. Ama aslında güzel bir konu. Çünkü sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, aynı zamanda sevgili diğer kilisedeki kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz de bu konuyu hep merakla bekliyorlar. Yani bu konularda ben nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, ben şu kadar verirsem doğru mudur, nasıl bağış yapacağım, neye sunacağım, hangiye ne vermeliyim, bu kafada bir soru işareti kalıyor. Ve insanlar da çoğu zaman kime nasıl vereceğim, ben komşuma mı yardım edeyim, yoksa benim işte dul bir akrabamız var, ona mı bir şey verelim hanımla beraber, hep böyle kafada sorular kalıyor. Aslında vermeyi bazı yönlerden çok iyi bir şekilde bilmiyoruz. Nasıl vereceğimizi, nasıl paylaşacağımızı, nasıl bu sevgiyi, bu aslında verme sevgisini, bağış sevgisini nasıl paylaşacağımızı bilmiyoruz. Bugün o yüzden Mehmet'i bu konuda birazcık zorlayacağız. Ama Mehmet zaten hazır gelmiş programa, öyle gözüküyor. Mehmet, sözümü o zaman Daniel'in paralel söylediği sözlere dayalı olarak devam ettireyim. Ne düşünüyorsun bu konuda, verme konusunda, bağış ve sunu konusunda? Konuyu nereden başlayalım? Çok geniş bir konu çünkü.
6: Evet abi, konu çok geniş. Geçen programda da bahsettik. Aslında Efendimiz Rab İsa bize verdiği öğretişlerin üçte biri parayla ilgiliydi. Ve yine demiştik, evet, yani paramız iman hayatımızla paralel giden bir gerçek. O yüzden birçok noktadan bakabiliriz paraya ama ben şunu söylemek istiyorum. Ki Daniel abi de az önce değindi buna. Parayı harca diye seslenen bir dünyada yaşıyoruz. Artık her şey parayla elde ediliyor. Paranın olmadığı bir artık ilişkiler yok. Her şey buradan geçiyor. Ama biz imanlılar olarak parayla olan ilişkimizi kontrol etmeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Buna geçmişe dönüp bakarak biz ne yaptık, ne ettik diye durmalıyız. Ben aslında bugün daha çok şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, biz biliyoruz ondalık Hristiyanların verdiği bir zekat gibidir. Bizler kazandığımız paranın, gelirin onda birini Tanrı'ya sunuyoruz. Tanrı'yı bununla onurlandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gündelik ekmeğimizi veren Tanrı'nın kendisidir. Hı hı. Ama bugün bu konudan ziyade daha çok Kilise bize bu konuda nasıl örnek oldu? Kilise döneminde imanlılar nasıl paralarını, gündelik ekmeklerini paylaştılar? Biraz buradan başlayarak ilerlemek istiyorum ki bunlar bizim için birer ışıktır. Örnek vermek gerekirse Elçilerin İşleri 2. bölüm 43. ayette şöyle diyor Rabbin sözü. Herkesi korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlılar tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Bu okuduğumuz olay Efendimiz Rab İsa'nın çağırması, ölüp dirilişinden sonra gerçekleşen bir noktaydı. Pentekost dönemini bize anlatıyor. Yani imanlar bir aralardı. Gündelik ekmeklerini birbirleriyle paylaşıyorlardı. Birbirlerine destek oluyorlardı. Yani benim kavramı artık onlar için yok. Biz vardı. Biz olan, bizle başlayan ve bizle giden bir hayat. Evet, günümüzün standardında böyle bir yaşam kurmak çok zor. Bir İstanbul'u düşünün. Her bir kardeş bir yerde yaşıyor. Yani işimizden zaman ayırıp birbirimize vakit geçirmek bile çok zor. Tabii ki o dönemin şartlarındaydı ama bugün bizler de aynı yüreği taşımaya devam etmeliyiz.
2: Yani çok harika bir olaydan söz ediyor değil mi? Birlik içerisinde paylaşmak, bütün malları, mülkleri birlikte ortak olarak kullanmak gerçekten çok harika ve çok olağanüstü bir durum. Zaten Rab bu durumu sağlayabilir ancak hayatlarımızda, bunu belki söyleyebiliriz. Aslında yani ondalık nedir diye söz edecek olursak, eski anlaşmada da biz ondalığı görüyoruz bildiğiniz gibi. Eski anlaşmada da kullanılan bir terimdir ondalık. Orada da biliyorsunuz tarla ve sürülerinin ürünlerinin onda birini insanlar Rab'be getiriyorlardı. Rab'be vermeleri mecburiydi. Bununla tapınaktaki hizmet edenler, kahinler bir şekilde geçiniyordu. Ama burada evet İncil dönemine geldiğimiz zamanda da orada her şeyi ortaklaşa kullandıklarını biz görebiliyoruz. Yani biz o zaman belki şunu sorabiliriz. Evet biz kilisede bağışta bulunmalı mıyız? Nasıl bulunabiliriz? Ne kadarını verebiliriz? Yani çoğu zaman da belki şunu da düşünebiliriz. Biz işte ay sonuna para yetiştiremiyoruz. Çünkü birçok harcamalarımız var. Buna harcıyoruz, şuna harcıyoruz. Önceliklerimiz var. Bazen belki düşünmediğimiz şeylere de çok para harcıyoruz ve sonunda para kalmıyor.
6: Evet.
2: Ama tabii ki Rab'be de vermemiz gerekiyor. Çünkü İsa Mesih'in bir sözü vardı. Diyor ki vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur. Yani İsa Mesih bize bunu söylüyor. O zaman bu mutluluğu hem öğrenmeliyiz hem yaşamalıyız gerçekten. Ama bunu nasıl becerebiliriz? Nasıl bağışta bulunabiliriz? Aslında biraz bahsetmiştin ilk kilisenin nasıl davrandığından. Bir şeyler daha söylemek ister misiniz?
0: Yani ben bu bağış konusunda ve sunu konusunda bazı konularda birkaç sorun var. Özellikle senin bu okuduğun ayetlerden yola çıkarak biraz seni zorlamak istiyorum Mehmet. Çünkü yaklaşık 2000 yıldır bu konu bazı yönlerden hem kilise hem kilise dışında çözülemiyor. Evet. Yani bu konuda gerçekten bir derece yok. Bir nasıl verilme konusunda bir derece yok. Sana şöyle biraz daha duygusal bir soru yöneltsem. Sence insanlar verdikleri zaman yürekten vermeleri gerektiğini söylüyor yeni anlaşmadaki öğretişe baktığımızda. O zaman ama benim yürekten verdiğim rakam ondalık gibi değil ama böyle yani elimde kıt kanaat geçinecek bir rakam var. O kadar vermek istiyorum. Evet. Sence bunu yaptığı zaman insan, biz bunu yargılamaya hakkımız var mı? Ondalıktan az veriyorsun, çok az veriyorsun. Mesela atıyorum aylık kazancı 1000 liraysa bu kişinin ya da 2000 liraysa 200 veremiyor ama o an elinde 100 lira kalıyor ve 100 lira veriyor. Evet. Böyle bir insan, bir arkadaşımızı, dostumuzu tam %10 veremiyor diye yargılayabilir miyiz?
6: Kesinlikle hayır abi. Yani bizler insanları yargılama yetkisine de sahip değiliz. Rab İsa bizi bu konuda uyarıyor. Bu konuyu iyi anlamamız lazım abi. Eğer bizler yasacı bir tutumla ondalığı ver diye dayatıyorsak bu artık içtenlikten, Rabbi yüceltmekten, Rabbi onurlandırmaktan ziyade bir kural haline gelecek ve biz biliyoruz kurallar Tanrı ile ilişkiyi öldürüyor. Yasa Tanrı ile olan o lütfu elimizden alıyor. Ama ben az önce Daniel abi güzel bir noktaya değindi. Yani neye göre bağış yapmalıyız? Yani neye göre ondalık vermeyiz? Hepimizin aslında çok bildiği ve bu konuda kullandığımız Malaki 3. bölüm var.
0: Ya özür dilerim, burada lafını balla kesin. Çünkü en çok merak edilen soru, ben neye göre nasıl bağış yapacağım? Sunum farklı, bağış farklı, ondalık tabii. farklı. Bunlar arasındaki kavramı nasıl anlayacağım? Nasıl ayırt edeceğim? Bu gibi soruları hep soruyorlar. Yani muhakkak kilisenizde biri gelip cemaatinizden biri tabii. ya Mehmet abi ya da Mehmet ben şimdi elimde şu kadar işte 200 liram var ama ben mesela 50 lirasını sunuya vermek istiyorum. 100 lirasını işte karşıdaki dul bir aileye yardım etmek istiyorum falan. Bunu nasıl evet. dengeleyeceğiz? Evet. O açıdan bunu söylemek istedim. Yani eğer zaman kalırsa bu konuda birazcık tabii. bize şey yaparsan çok sevinirim. Özür dilerim, lafını balla kestim.
6: Estağfurullah, hayır abi. O zaman şöyle diyebiliriz abi. Şöyle diyelim daha doğrusu. Kutsal kitap, özellikle yeni anlaşmada baktığımız metinler ya da Aziz Pavlus'un mektuplarında şunu görürüz. Bir problem var. O problemin çözümü için Pavlus kiliselere sesleniyor. Korintliler mektubu, Romalılar mektubu, birçok mektupta bunu görüyoruz. Problemlere dair sesleniş. Ama kilisenin doğru tanıklıkla sürdürdüğü olaylarda kutsal kitap sessiz kalıyor. Mesela ondalık. Çünkü eski anlaşmada Tanrı halka ondalığını her zaman verdi. Ve yeni anlaşmada evet. bunu sürdürdükleri için hani Pavlus'un ya da Rabbin bu konuda tekrardan yeni bir şey söylemesine evet. gerek olmadığını düşünüyorum. Ve bu yüzden belki orada biz ondalık verin diye %100 bir buyruk göremiyoruz. Ama Mesih'in dolaylı konuştuğu noktalar var. Örnek verirsek Tanrı'nın Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyor Efendimiz. O yüzden yani biz ondalık vermeliyiz. Bunu bir kanun halinde düşünmemeliyiz. İlla %10'u değil ama yürekten esenlikle Tanrı'yı onurlandırdığımız bir tutar olmalı. Çünkü şunu da göreceğiz. Malaki'de Tanrı bize bu vaadi veriyor. Aslında ayeti okuyalım, sonra üzerine konuşmaya evet. devam edelim. Diyor ki Malaki 3. bölüm 10 ve 12. ayetlerde Rabbin sözü. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereketi yağdıracağım. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Biz şunu görüyoruz abi. Tanrı diyor beni bununla sınayın. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Yani bir bereketi vaat ediyor Tanrı. Verdiğimiz ondalıklarla. Evet, belki aldığımız tutar günümüzde yaşama yetmeyecek. Ki şöyle de bir gerçek var aslında bizim yeni çağda. Ne kadar para kazanırsanız kazanın size yetmiyor.
2: Evet.
6: Artık öyle bir paranın egemen olduğu, insanları öyle sömürdüğü bir düzen var ki. Bu 5000 lira da olsa, 50 de olsa, 100 de olsa hiç fark etmiyor. Hep geçinememek, hep yetinememek.
2: Daha fazlasını istemek.
6: Daha fazlasını istemek ki bu da zaten günahın meyvelerinden biri. Yüreğimizdeki günahın bir sonucu. O yüzden değerli abim, ondalıklarımızı Tanrı'ya güvenerek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İman ederek vermemiz gerektiğini düşünüyorum ki aslında her birimizin hayatında buna dair de bereketler var.
2: Evet. Yani İncil'de de aslında onu söylüyor, sevinçle vermek. Evet, eski anlaşmada ondalık vardı ama tabii ki oradaki halk ondalıktan daha da fazlasını veriyordu. Ama İncil'e geçtiğimiz zaman evet dediğin gibi bir kural yok ondalık vereceğiz diye. Bir ondalık kuralı yok ama daha da fazlasını verebiliriz. Çünkü biliyoruz ki mezmurlarda da bunun ayetleri var. Bize verilen her şey Tanrı'dandır ve her şeyin sahibi Tanrı'dır. O zaman o bize verdiyse ondalık değil. Eğer verebiliyorsak çok daha fazlasını verebiliriz. Nitekim öyle örnekler var. Yani gerçekten vermeyi bilen ve bereketlenen benim duyduğum, okuduğum kişiler var. Örneğin bir iş sahibi, bir fabrika sahibi olan kişi kazandığı paranın %90'ını kilise için, hizmet için verebiliyor. %10 ona yetiyor. Tabii ki bizim belki böyle bir durumumuz yok ama %90'ını bile verebilen kişiler var. Çünkü bunun bereketini aslında biz yaşayabiliyoruz. Hagay'da bir örnek var Sedat. Sonra belki sen bir şey söyleyecektin ama Hagay'da örneğin oradaki halka sesleniyor. Benim tapınağımı inşa edin, yapın diyor. Ama onlar inşa etmiyorlardı, yapamıyorlardı. O zaman Tanrı onlara diyordu ki çok ektiniz ama az biçtiniz, yiyorsunuz ama doymuyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenmiyorsunuz, giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz, ücretinizi alıyorsunuz ama para sanki delik paranızı sanki delik bir keseye koyuyorsunuz. Yani insan Rabb'e vermediği sürece ve Rabb için çalışmadığı, ona hizmet etmediği sürece ne kadar para kazanırsa kazansın bunun bir bereketinin olmayacağını düşünüyorum. Evet Sedat'cığım sen bir şey diyecektin.
0: Yani ben bir şey burada zaman kalmıyor. Bir mola verelim istersen. Söyleyeceğim şeydi aslında birazcık buna benziyordu ama Daniel sen benim düşüncemi çok güzel bir şekilde gerçekten ifade ettin. O zaman burada bir mola verelim. İkinci bölümde
2: bu kaldığımız yerden devam edelim.
0: Aynen bu kaldığımız yerden devam edelim. İkinci bölümde çok önemli bir konuya gireceğiz. Kilise nasıl bağışta bulunuyor? Yani bu konuda birazcık değineceğiz aslında. Sürpriz konumuz bu. Çünkü dinleyicilerimizden bazı sorular geldi. İşte bizler ondalık dışında nasıl paylaşmalıyız? Kilise nasıl vermeli? Nasıl adanmalı ve nasıl veriyordu? Bu konuları da biraz değineceğiz. Ama önce kısa bir ara verelim. Ondan sonra birazdan görüşürüz sevgili Radyo Manata dinleyicileri.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
4: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hayatın İçinden programında sevgili Mehmet kardeşimizle beraber para, ondalık vermek, sunu vermek, bağışta bulunmak konularını işliyoruz. Biraz önce konuşmuştuk, biraz söz etmiştik. Tabii ki biz kiliseye sunularımızı, ondalığımızı, paramızı veriyoruz ama kilise nasıl vermesi gerekiyor? Bu konu üzerinde kalmıştık en son ara vermeden önce. Bunu biraz konuşacağız. Tabii kilise vermesi gerekiyor. Kime vermesi gerekiyor, nasıl vermesi gerekiyor? Çünkü özellikle hani bir önceki programlarda da konuşmuştuk daha önceki programlarda. Bazen hani kiliseye girip de para kapısı gibi gören kişiler de var. Ticaret. Yani İncil'lerin arasında yüzler dolar olduğunu düşünen insanlar da var. Tabii ki biz zor durumdaki olan insanlara elimizden geldiği kadar yardım etmemiz lazım. Tabii ki çok zor bir dönemde yaşıyoruz. Ekonomik krizler var, sıkıntılar var, zorluklar var. Ama kilisede tabii ki bu dönemde para vermesi gerekiyor. Nasıl, kimlere para verebilir, nasıl verebilir, nasıl bunu yapmalı? Ne düşünüyorsun Mehmet bu konuda?
1: Değerli Daniel abi, aslında biz şunu görüyoruz kilisede. Onlar ilk dönemde her zaman eldekini paylaşmayı bize örnek olarak gösterdiler. Bu konuda yine Rabbin sözüne bakarsak mesela 2. Korintiler 9. bölümde Paulus Korint kilisesinin yaptığı ve yapmak istediği ya da yapacağı destekle ilgili bahsediyor ki orada. Kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yok. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Ahaya'daki sizlerin geçen yıldan beri hazırlıklı olduğunu söyleyerek Makedonyalılara karşısında sizinle ölmekteyim. Yani burada bir tablo var. Görüyoruz ki kiliseler zorda olan kardeşlerine yardım etmek için her zaman hazırlar. Ve Paulus övünüyor bununla, diyor ki bir yıldır hazır olduğunuzu biliyorum. Bir yıldan beri buna hazırlık yaptığınızı biliyorum. Yani kilise eldekini paylaşmayı seven, eldekini paylaşmakla adım atan, kardeşlere bereket olmayı seven bir yapı. Ve yine 2. Korintiler, özür dilerim, 1. Korintiler 16. bölümde yine aynı kiliseye Paulus sesleniyor. Kutsallara yapılacak para yardımına gelince Galatya kiliselerine ne buyurduysam siz de öyle yapın. Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. Yani imanlılar haftanın ilk günü kazandıkları paranın bir kısmını biriktiriyorlardı kardeşlerine bereket olabilmek için. O yüzden kilise hep bunu yıllarca uyguladı. Ve bugün günümüzde de öyle aslında. Daha güncel konuşmak gerekirse ben Elazığ'dan geldim ve biz geçen yıl büyük bir deprem yaşadık Elazığ'da.
0: Evet, özellikle ve kilise burada ne yapabilir, yani ne yapmalı?
1: Evet, yani aslında biz ilk dönem o deprem olduğunda ben Elazığ'da değildim. Bir sonraki gün Elazığ'a gittim. Tabii haberlerde falan her şeyin yolunda olduğunu gördüm. Ama şu var, hani devlet bazen büyüktür. Oraya büyük bir güçle geldiler. Birçok yarayı sarmak için adım attı devletimiz. Bu konuda Rab'be gerçekten şükrediyorum. Ama bazen ihtiyaçlar göz ardı edilebiliyor. Yani o kalabalığın, o telaşın, o depremin, afetin getirdiği noktada. Mesela şunu gördüm. Özellikle bizim Türkiye'deki kiliselerimiz. O kadar çok telefon aldım ki. Bize destek gönderen, bize bereket olan, biz o gelen bereketlerle günlerce battaniye, o acil ihtiyaçları sağlayıp dağıttık. Kilise orada 3 hafta boyunca her akşam yemek hazırladı ve biz, çünkü kar vardı, hava çok soğuk, insanlar çadırlarda üşüyor. Biz o zaman ne yapabiliriz diye düşündük. Çorba, sıcak çorba yapabiliriz. O zaman biz haftalarca çorba pişirdik kilisede, kazan kazan, tencere tencere ve 3 arabayla biz afet bölgesine gidiyorduk. Oradaki insanlara çorba veriyorduk. Ha, elimizden gelen buydu. Ama bunu bile yaparak insanlara bir bereket olmak, Tanrı'nın sevgisini, ışığını yansıtmak istiyorduk.
0: Evet. Bu çok harika bir şey gerçekten, kilisenin bunu yapabilmesi. Ama senin bu paylaştığın ayetten bir şey daha görüyoruz, ortaya çıkartıyoruz. Özellikle biz Hristiyanlarla ilgili bu dikkatimi çekti. Yani orada Paulus diyor ki herkes kazancına göre bir miktar parayı ayırıp biriktirsin. Yani demek ki biz imanlılar öncelikle hani Rabb'e vermek için kazandığımız maaştan bir kısmını ayırmamız gerekiyor bir kenara. Çünkü çoğu zaman başka türlü yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu harcamam var, bu giderim var, bunu ödemem lazım, şunu yapmam lazım, bunu almam lazım. Ve sonunda Rabb'e verecek paramız kalmıyor. Cebimizde de 5 kuruş para kalmıyor. Ama buradaki ayete de baktığımız zaman herkes kazancına göre bir miktar parayı ayırıp biriktirsin diyor. Demek ki yani Rabb bize bunu öğütlüyor. Verebilmek için biz aldığımız kazancı kazançtan, paradan önce Rabbe vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ki Rabbin bereketi de kalan parada da bizimle çok beraber olsun. Yani bunun bereketlerini ben yaşadım, bilmiyorum siz de yaşadınız mı? Hani ilk önce Rabbe verdiğimiz zaman çoğu zaman Rab o ay sonuna kadar benim o parayla idare etmemi sağladı. Ama başka zamanlarda işte şunu alacağım, bunu da alacağım, buna da para lazım dediğim zamanlarda para kalmadı açıkçası. Bilmiyorum bu tür bir şey yaşadınız mı siz de hayatınızda?
1: Ya abi aslında ben genel alışkanlığım kilisede bu ondalığı vermeyi öğrendikten sonra genelde maaşım geldiğinde ilk yaptığım şey ondalığımı ayırmak. Yani kazancım neyse, gelirim neyse önce ondalığımı ayırıyorum. Ve kalanına göre ayağımı uzatıyorum, yani diyor yorganına göre ayağını uzat. Şunu yaşadım. Ondalığımı ayırdığım aylarda Tanrı'nın bereketiyle o para her zaman yetti. Ama birkaç defa ben ondalık vermek yürekten istemedim, itiraf etmek gerekirse. O an ondalığı başka ihtiyaçlarım için kullandım. Ve o ay param fazla olmasına rağmen yine yetmedi bana. Hı-hı. Aslında Tanrı'ya verdikçe paramın bereketlendiğini de böyle deneyimledim.
2: Peki biraz daha yani gündemde sürekli var olan bir konuyla ilgili bir soru soracağım. Sizce insanlar kilisedekiler, yani biz ne kadar işte şu anda bile Radyo Manata'dan insanlara verme konusunda, işte Kutsal Kitab'ın bu konudaki bizi teşviği konusunda anlatmaya çalışıyoruz ama uzun zamandır anlatmaya çalışsak da insanlar verme konusunda yetenekli değiller, armağanlı değiller. Yani bunu başaramıyorlar, beceremiyorlar. Böyle genel bir gözlem yaptığınızda kilisedeki veya kilise dışındaki hiç fark etmez, İnsanlar neden vermeyi sevmiyorlar? Yani paraya olan bağımlılıklarından dolayı mı, putlaştırdıklarından dolayı mı, tekrar o bereketin yerine gelmeyeceklerinden, yani onların içerisindeki bu bencil duygulardan dolayı mı? Bunu tarif etseydiniz ilk aklınıza gelen birkaç şey ne olurdu?
1: Güzel bir soru aslında abi, ama maddiyata dair olan sevgimiz, dünyaya olan sevgimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve
2: dur bir dakika, ben sana o zaman başka bir şey soracağım. Az önce bir şey itiraf ettin, çok teşekkür ederim. Çünkü ben de o zamanlardan geçtim. Daniel'i bilmiyorum. Evet, o bereketi hissedemiyoruz dedin ya, vermedin mesela dedin. Seni o duygu iten neydi? Yani bu ay parasız mı kalacağım diye, yoksa o an, çünkü biz insanız, doğal olarak böyle şeyler giriyor. İlk, çünkü sen yaşadığın için sana sormak istedim. Tabii sen Rabbine tövbe ettin ve sonra bunu bir şekilde telafi ettin. Rabbine olan ilişkini orada bir sorun yok, ama neden kaygı derken biraz açar mısın? Çünkü sonuçta bu kaygıyı veren kişi de yaşıyor ve veren kişi yaşadığı için kiliseyi vermiyor, kardeşiyle paylaşmıyor, kendi ailesiyle paylaşmıyor. Yani sanki cebinde akrep var diyorlar, yani toplumumuzda olan bir sözdür bu. Bunu biraz konuşalım aslında. Sen
0: yani Mehmet girmeden hemen şunu söyleyelim. Bir Richard Foster sanıyorum şöyle bir sözü vardı. Diyor ki ihtiyacı olanla paylaşma konusunda güçlük çekmemizin nedeni gelecek korkumuzdur ve dediğim gibi kaygıdır.
2: Senin gelecek korkun var Mehmet. Neden öyle yaptın bakayım?
1: Varmış yani.
2: Neydi adamın adı?
0: Richard Foster sanıyorum.
2: Ya Richard abiye bak, tam isabet etmiş, 12'den vurdu. Evet. Yani sen söyle bakalım, sen nedenini söyle bana. Neden böyle hissettin? Buradaki şey neydi?
1: Ya tabii ki kaygılarımız ve bazen bizler Tanrı'ya güvenme noktasında zayıflık gösterebiliyoruz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. En azından kendime, kendi yüreğime baktığımda o dönem o ondalığı vermemem halen dün gibi aklımda o an. Kaygılarımdı.
2: Evet, ondan
1: o ay para bana yetmeyebilir, işte farklı harcamalarım
2: ve
1: var.
2: Her insanın başına böyle bir kaygı gelebilir. Kesinlikle. Değil mi Mehmet? Her insanın başına.
1: Ya para bence insanların en zayıf olduğu nokta ve iblis bu konuda bizi çok iyi ayartıyor.
0: Ya bu konuda İsa Mesih'in vermiş olduğu çok harika bir örnek var aslında. Tam bu konuyla ilgili Markus 19. bölüm 4. ayette yazıyor. Çok güzel bir örnek bizim için. İstiyorsanız yerinden bakabiliriz Markus 19. bölümde. Orada bir kadın var, yaşlı bir kadın ve tapınakta bağış veriyor. Ve şöyle okuyoruz, orada diyor ki İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yani onlar bol para atmakla sanki her şeyin çok iyi olduğunu, ben işte ondalık veriyorum, sunu veriyorum diye kendilerini iyi hissettiklerini düşündüler. Ama işte yoksul bir dul kadın da geldi ve o birkaç kuruş değerindeki iki bakır parasını attı. Aslında bu onun bütün parasıydı. Ve İsa Mesih ona dedi ki, yanına çağırarak, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi. Ya buradaki imanı aslında görebiliyoruz değil mi? Buradaki Rabb'e olan bağlılığı, Rabb'e güvenmeyi görebiliyoruz. Gelecek korkusu yok. Neden? Çünkü diyor ki evet ben sahip olduğum bütün bu şeyi Rabb'e verdim. Evet. Rabb için sunuyorum. Biliyorum ki Rabb benim hayatımın geri kalanını ihtiyaçlarımı sağlayacaktır, karşılayacaktır.
1: Amin. Aynı zamanda bu bana şeyi hatırlattı, Martin Luther'in sözünü. Orada diyor ki ellerimde birçok şey tuttum ve hepsini yitirdim. Ama Tanrı'nın ellerine bıraktığım hiçbir şeyi yitirmedim. Eğer biz paramızı elimizde tutuyorsak kaybedeceğiz.
2: Ama bu da çok büyük bir iman ya Mehmet. Yani gerçekten çünkü bizim şu dünyada yani birçok kişi para konusunda yani buna biz de dahiliz zaman zaman. Çok güçlü bir söz bu. Aynı sen dediğin gibi bunu yapabilecek Rab imanı versin bize değil mi?
1: Amin ama adım da atmalıyız abi. İmansız eylem. Eylem değil.
2: Boştur,
0: bir
2: yani,
0: kez daha söyler misin? Çok güzel bir cümleydi o.
2: Ellerimde
1: birçok şey tuttum ve hepsini yitirdim. Ama Tanrı'nın ellerine bıraktığım hiçbir şeyi yitirmedim diyor. Ama bir sözü daha var, o da güzel. Yani diyor ya, en son cüzdanımız tövbe ediyor. Yine Martin Luther bunu söylüyor. Yani biz tövbe ediyoruz. Aslında iman ediyoruz, tövbe ediyoruz, vaftiz oluyoruz. Ve vaftizde bu gerçeği ilan ediyoruz. Biz İsa Mesih'le kurtulduk. Ama cüzdanımız bizimle vaftiz oldu mu? Cüzdanımız da bizimle kurtuluşa erişti mi? Yani gerçekten kendimizi Mesih'in sunağına yatırırken cüzdanımızı da paramızı da yatırabiliyor muyuz? Bence bunu aşmak bizim iman hayatımızı geliştirecek, derinleştirecek, bizi Mesih'e yakınlaştıracak bir noktada. Sen de dediğin gibi Sedat abi, Rab bize bu imanı versin ve biz de bu adımları atabilelim Rab'in önünde.
2: O zaman aklıma şey geldi sen bunu söyleyince. Ya oğluma ben cumartesi günleri işte sevdiği yemeği alıyorum hediye olarak, haftada bir kere falan. Ama şey mesela o benim cebime çok fazla para harcamamı istemiyor o yönden. Mesela normalde 3 tane dürümü yiyebiliyor ergen, iri yapılı. Benim oğlanı gördünüz aslan. Siz zaten bir aslan parçası işte. Ama ben ona alıyorum 3 tane. Üzülüyor çünkü parayı tutalım, parayı şey yapalım bilmem ne. Ama ben hep şunu söylüyorum ona. Oğlum ben sana verdikçe gelecek hafta 6. dürüm param oluyor. İşte yaptıkça bu şekilde motive ediyorum onu. Ama bir şekilde gerçekten ben ona sevinç de alıyorum. Ve o parasını biriktirdiği zaman da bazen bana sürpriz yapıp o ısmarlıyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Sanki Rab bana oğluma kullanıyor. Hafta içi bazen canım bir şey çekiyor. Pat diye Rab oğlumu kullanıyor. Biriktirdiği parayı benimle paylaşıyor. Yani biraz yani kendi ailemden örnek vereceğim de vermeyle ilgili. Ben oğlumu bereketledikçe oğlum bir şekilde ayda bir kere beni bereketliyor, bana bir şeyler alıyor. O kadar çok şımarıyorum ki aslında Rab farklı yollardan bizi böyle tatlı bereketlerle de şımartabiliyor çocuklarını. Benim oğlumu kullandığı gibi falan. Baba bak sana ne aldım diyor, pat diye en sevdiğim işte en pahalı çikolatayı alıyor mesela. Gidiyor birdenbire sürpriz yapıyor. En güzel dürümü alıyor. Ama ayda bir kere yapıyor ama çocuğun işte parası bu kadar kısıtlı. O an tabii benim için ziyafet oluyor. Bu çok eğlenceli bir hikaye benim için ama Rab de çocuklarını bu şekilde gerçekten verdikçe bereketli. Ya bu böyle bir köprü yapmak istedim. Ya Mehmet bu önemli bir konuydu gerçekten. Martin Luther'i de bize bu verme konusunda özellikle cüzdanlarımızın ne yazık ki o cepten çıkmamasıyla ilgili sıkıntıyı da bize tekrar basa basa söyledin şiddetle. Bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Gerçekten. O zaman programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Birazcık konuyu toparlamak gerekirse Mehmet, kutsal kitapta İsa Mesih'in sözlerine baktığında, onun yaşantısına baktığımızda nasıl bir köprü kurabiliriz onun hayatı?

0: Nerede bugün üçümüz buradayız ve üçümüzün de Mesih'ten önce farklı hayatları vardı. Hiçbirimiz birbirimizden farklı değildik. Ben itiraf etmek gerekirse acılar içerisinde bir yaşamım vardı ama Mesih'ten sonra ben şifa almaya, onda özgürleşmeye, onda nefes almaya başladım. Nefesin bile bir mutluluk verebildiğini keşfettim. Tanrı bize bunları vermişken bu yeni yaşamda, yeni hayatta, bizler de hayatımızda sahip olduğumuz şeyleri gerek kilisemizde, gerek kardeşlerde, gerek dışarıdaki insanlarda paylaşmayı öğrenelim. Paylaşmaya kendimizi adayalım. Çünkü bizi her koşulda seven, her koşulda bize sahip çıkan ve her koşulda da bizimle yürümek isteyen bir Tanrımız var.
1: Amin. Amin.
2: Evet, yani biz gönülden sevinçle verdiğimiz zaman Rab de bizi bereketleyecektir. Bunu duyduk. Çok sevindik. Sevgili Mehmet kardeşim, bizim de bu değerli konuyu paylaştığın için, bu kısa zamanda bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın İçinden programında güzel konuğumuz Mehmet'le beraberdik. Çok teşekkür ederiz Mehmet kardeşim, bizimle olduğun için, bizimle paylaştığın için.
1: Evet, bize şeref verdin. Çok mutlu ettin. Ben de bazı konularda bazı şeyleri bilmiyordum. Senin aracılığında bugün çok şey öğrendim. O yüzden gerçekten umarım ilerleyen zamanlarda daha çok görüşürüz ve birlikte bu konuları konuşmaya devam ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz sana.
0: Evet, ben teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmak gerçekten benim için bir onurdu. Rab sözü aracılığıyla, varlığı aracılığıyla aramızda egemen olsun.
2: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Lütfen Radyo Maranata'dan ayrılmayın. Soru ve öneriniz için e-mailimiz neydi Daniel?
2: hayat@radyomaranata.com.
1: Evet, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Esenlik olsun.
2: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
7: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
8: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: için yeter.
1: Elçilerin İşleri 13. Bölüm.
2: Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken, kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Kıbrıs'ta. Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Paulus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Paulus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Pisidya sınırındaki Antakya'da, Paulus'la beraberindekiler Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü havraya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra havranın yöneticileri onlara, ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun, konuşun.'' diye haber yolladılar. Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak, ''Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince, Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya, bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. ''Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, ''Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum.'' Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki, biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus'la Barnaba havradan çıkarken, halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca, Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus da Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus da Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrencilerse sevinç ve kutsal ruhla doluydu.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
0: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği
1: adım adım İncil başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün İbraniler mektubu üzerinde konuşacağız sizlerle beraber. Ve bu ilginç mektup içerisinde birçok detayı barındıran çok özel bir mektup olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman kaybetmeyelim çünkü gerçekten uzun bir mektup, 13 bölümden oluşan bir mektuptur. Ve olabildiğince her detaya da değinmeye çalışacağız bu program boyunca. İlk olarak mektubun yazarı üzerinde konuşalım çünkü çok tartışmalı konulardan bir tanesidir bu mektubun yazarı. Şunu belirtmek lazım, mektup boyunca yazar kendisinden hiç bahsetmemektedir. Fakat yine de bununla beraber özellikle ilk dönem kilise yazıları içerisinde, yazışmaları içerisinde çeşitli atıflarda bulunuluyor bununla ilgili yazarı hakkında.
1: Evet, yani şimdi İbraniler mektubunun yazarı kendi ismini belirtmiyor ama çeşitli imalardan ve ayetlerden kimin olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani en azından benim şahsi görüşüm Paulus olduğu görüşü. Başka yazarları önerenler de var. Kimisi diyor ki işte belki Paulus'un öğrencilerinden bir tanesidir veya Apollos'tur veya başkası da olabilir. Ama kanaatimce en mantıklı çıkarım Paulus'un olduğu. O da çeşitli ayetlerden kaynaklanıyor. Özellikle son selamlaşma kısmında yazar bize birkaç detay veriyor ve bu detay sanki mektubun yazarının Paulus olduğu görüşünü güçlendirir şekildedir.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Paulus'un olmadığına dair, bu mektubun yazarının Paulus'un olmadığına dair düşüncelerin altında yatan ana sebep bu mektup boyunca dile olan büyük hakimiyet. İşte Paulus'un yazdığı mektuplardaki o genel üslup ve o dile hakimiyetin çok daha üstünde bir hakimiyet burada görüyoruz. Fakat bununla beraber şunu düşünenler de var. Mektubun yazarı Paulus'tu ama yazmanı Luka gibi eğitimli ve dile hakim biri olduğu yönündedir. Zaten bir mektup gibi başlamıyor ama bir mektup gibi bitiyor.
1: Yani şurada şunu bahsetmek gerek. Genellikle Paulus halk dilinde yazıyor, Koine Yunancasında. Ama burada klasik Yunancayla yazılmış bir mektup söz konusu. Tabii bunun başka açıklamaları da olabilir. Çünkü örneğin büyük ihtimalle buradaki kitle eğitimli bir kitle. Çünkü çok detaya giriyor özellikle eski antlaşmayla ilgili. Bu da bize neyi gösteriyor? Hitap ettiği kitle eski antlaşmayı çok iyi bilen, büyük ihtimalle eğitim almış olan bir kitledir.
0: Hem de mektubu yazan da eski antlaşmaya çok hakim biri olarak karşımıza
1: çıkıyor. Dolayısıyla mektubun yazarı hani eski antlaşmayı çok iyi bilen biri olmalı. Ondan sonra eğitim almış biri
0: ve
1: olmalı.
0: Yahudi kökenli biri
1: Yahudi kökenli biri olmalı. Yunanca diline hakim olan biri olmalı. Dolayısıyla bütün bu işaretler bana sanki Paulus'un yazdığını göstermektedir.
0: Hem de mektubun son bölümüyle ilgili de biraz önce değindiğim bir konu vardı. Mektubun son bölümünde yine de Paulus'un klasik mektup bitirme yöntemini görüyoruz. Zaten 2. Selanikliler mektubuna baktığımızda 2. Selanikliler 3. bölüm 17. ayette diyor ki ben Paulus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu. Bu böyle yazarım diyor ve nasıl bitiriyor Selanikliler mektubunu? Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun. Şimdi İbraniler mektubunun sonuna baktığımızda yine de bu benzer ifadeyi görüyoruz. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun. İşte bütün bu doneleri bir araya getirdiğimizde büyük olasılıkla mektubun yazarının Paulus olduğu düşüncesi ağır basıyor.
1: Ya, ayrıca hani 22. ayete baktığımızda son bölümün 22. ayeti çok ilginç detaylar görüyoruz. Mesela diyor ki kardeşler size rica ediyorum öğütlerimi hoş görün. Zaten size kısaca yazdım. Kardeşimiz Timoteos'un salı verildiğini bilmenizi istiyorum. Yani neden orada kardeşimiz Timoteos diyor? Çünkü bu kişi Timoteos'u tanıyor ama sadece kendisi değil aynı zamanda mektubu alan kişiler Timoteos'u tanıyor. Dolayısıyla Paulus'un Roma'da ev hapsinde olduğunu varsayacaksak, Timoteos'un da Roma'da bulunduğunu varsayacaksak bu ne demek oluyor? Yani bu mektup Timoteos'u tanıyan ya Roma'da yaşayan İbrani imanlılar ya da Küçük Asya'da veya Anadolu'da yaşayan çünkü Timoteos Anadolu'luydu. Oradaki yaşayan kilise topluluklarına yazılmış bir mektup olduğunu düşünmekteyiz. Zaten diyor ki yakında yanıma gelirse onunla birlikte sizi görmeye geleceğim. Önderlerinizin hepsine ve bütün kutsallara selam söyleyin. İtalya'dan olanlar size selam ederler. Dolayısıyla buradan görüyoruz ki İtalya'da bulunmaktadır. Aslında bu iki yönde yorumlanabilir. Ya İtalya'ya yazıyor ya İtalya'dan yazıyor. Ama her halükarda bir İtalya bağlantısı var. Ki Paulus'un ev hapsini Roma'da geçirdiğini biliyoruz. Timoteos'u hem yazar tanıyor hem de hitap ettiği kitle tanıyor. Ve senin de dediğin gibi bu son selamlaşmada işte bu Paulus'un tipik mektuplarını sonlandırdığı selamlaşmadır.
0: Evet, yani bu konuda sabaha kadar tartışabiliriz. Fakat herhalde en güzel yorumu Origen yapmış. Şöyle demiş, diyor ki bu mektubun yazarı ancak Tanrı bilir. Biz de öyle diyelim. Mektubun yazarının Tanrı olduğunu hatırlayarak biraz az önce girdiğin mektubun kime yazıldığı yönündeki noktaya da bakalım. Şimdi mektubun yazıldığı kitlenin Yahudi kökenli olduğunu anlamak hiç de zor değil. Zaten doğal bir şekilde mektubu okuduğunuzda herhangi bir yoruma gerek kalmadan Yahudi kökenli bir Hristiyan kitleye, bir belki de bir ev kilisesine yazıldığı düşünülmektedir. Aynı zamanda uluslara yazılan Yahudi kökenli Hristiyanlara yazıldığını düşünenler de mevcuttur bu mektupla ilgili.
1: Evet, yani az önce de belirttiğim ayetlerden çıkacak olursak bu mektubun özellikle Küçük Asya, yani Anadolu yöresindeki kiliselere, özellikle işte Konya, Listre, Derbe, ki Timoteus oradan geliyordu. Ve ilginç olarak elçilerin işlerine baktığımızda aslında bu yörenin halkının arasında çok fazla Yahudi Hristiyan olduğunu görmekteyiz. Paulus bu şehirleri ziyaret ettiğinde ilk yaptığı şey havralara gitmekti. Evet. Orada vaaz vermekti ve orada oluşan kilise toplulukları ağırlıklı olarak Yahudilerden oluşuyordu. Yani Yahudi Mesihçilerden oluşuyordu. Bu da bir nevi nasıl onları tanıdığını, nasıl Timoteus'un ortak bir tanıdık olduğunu ve neden belki bu eski ahit bilgisine sahip olduklarını anlatmaktadır. Dolayısıyla bence büyük ihtimalle bu Anadolu'daki kiliselere yazılmış bir mektup söz konusu burada.
0: Şimdi biraz mektubun amacına da girelim ki asıl bizi ilgilendiren önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi mektubun amacı içeriği itibariyle bakıldığında büyük baskılar gören bir imanlar topluluğunu, bazıları Mesih'i inkar etme noktasına gelmiş, bazıları da o kadar ileri gitmese de kendi inancından çeşitli tavizler vermeye başladığını görüyoruz. Ve yazar bu iki noktada aslında Mesih'i ve öğretisine bağlı kalmaları konusunda insanları telkin ediyor. Mektup boyunca bunun izlerini görüyoruz. Onları teşvik ederek yetkinliğe doğru ilerleme ve umuda tutulmalarını istiyor onlardan. Ve yasaya dönmenin de kendilerini kurtaramayacak konusunda uyarılarda bulunuyor.
1: Evet, şimdi birinci yüzyıl döneminde aslında Yahudi Hristiyanların bir zorluğu vardı. O da şuydu. Genellikle Yahudiler Roma yasaları tarafından korunuyordu. Çünkü Roma devleti Yahudilerle bir anlaşma yapmıştı. Hani genellikle Roma vatandaşları çeşitli tanrılara ibadet etmek zorundalardı. Ama Yahudilerle anlaşma yaptıkları için bir tek onlara bu monoteizm veya tek tanrılı inanca müsaade ediliyordu. Tabii bir Yahudi toplumuna üye olmak için bir havraya üye olmak lazımdı. Ve havra yetkilileri her sene aslında Roma yetkililerine kendi üyelerinin bir listesini gönderiyorlardı. Bu şekilde bu listeye dahil olan kişiler işte çeşitli tanrılara kurban sunmaktan muaf tutuluyorlardı ve kendi inançlarını özgürce yaşayabiliyorlardı. Ama şöyle bir durum oldu. İlk Yahudiler veya ilk imanlar arasındaki çoğunluk zaten Yahudiydi. Bunlar zamanla havra dışı edilmeye başlandılar. Çünkü geleneksel Yahudiler Mesihçi Yahudileri bir sapkın akım olarak görmeye başladı. Ve bundan dolayı bir kere havra dışı edildin mi artık Yahudilere ait hoşgörü politikalarından da faydalanamıyorsun. O zaman zulüm görmeye başlıyorlar. Bazıları hapse giriyor, bazı öldürülüyor. Onun için bu Mesihçi Yahudiler bir nevi bir ikilemde kalıyor ve ikilemleri şu: acaba böyle mi devam etsem, yoksa İsa'yı inkar edip eski havra hayatıma mı dönsem? Çünkü onlar için bir seçim vardı. Diğer Hristiyanlar için böyle bir seçim hakkı yoktu. Özellikle Roma vatandaşı olan diğer Hristiyanlar, uluslardan. Çünkü onlar genellikle idamla veya farklı şekillerde cezalandırılıyordu. Ama Yahudi Hristiyanlar için bir kaçış yolu vardı. Hani havraya dönebilsem o zaman bu zulümlerden kurtulurum. Ama havraya dönebilmek için de İsa'yı da inkar etmek lazım. Ve bu inkar sadece şey değil, gizli tutulan bir inkar değildi. Havranın önünde bunu dile getirmeniz lazımdı. Yani ben bu inancı artık reddediyorum. Tekrar Yahudiliği kabul ediyorum. Dolayısıyla sanki Mesih'i ikinci kez, İbranilerde aslında geçecek olan ifadelerden bir tanesi, sanki Mesih'i ikinci kez çarmıha gelmiş oluyorlar veya utandırmış oluyorlar halkın önünde. Dolayısıyla zaten bu mektubun yazılış amacı biraz bu kitle. Hani bir karar verin. Çünkü İsa'yı izleyeceksiniz. Tamam, kaybedeceğiniz bazı şeyler var ama çok daha fazla şeyler kazanacaksınız ve İsa Mesih gerçekten işte bütün yasadan, bütün peygamberlerden, bütün o dönebileceğiniz kurbanlardan çok daha üstün. Aslında bir tek Tanrı'yla, Baba'yla barışabilmemizin sebebi Mesih'in şahsiyetidir ve Mesih'in kendisidir. Onun için özellikle Mesih'in üstünlüğüne çok fazla vurgu var.
0: Şimdi kitap her ne kadar Yahudi kökenli Hristiyanlara yazılmış gibi görünse de ben inanıyorum ki bugün bizler için de önemli öğütlere ve uyarılara ve teşviklere sahip bir mektuptu. Dolayısıyla bu mektup içerisinde öğreneceğimiz çok şey var. Şimdi dediğim gibi mektup uzun, konuşacak çok detay var. Biraz hızlı ilerleyelim. Biraz ana hatlar üzerinde konuşacağız. İlk bölümü kapatırken bir genel bir tablo çizmek istiyorum dinleyicilere. Ardından ikinci bölümde bu tabloyu birazcık daha derinlemesine incelemeye ve anlamaya gayret edeceğiz. Şimdi mektubu en azından ben 4 ana noktaya böldüm. Şöyle ilk bölüm 1 ve 4. bölümler Mesih'in üstün kişiliği üzerine. İşte Mesih peygamberlerden üstündür, Mesih meleklerden üstündür, Mesih Musa'dan ve Yeşu'dan üstündür şeklinde. İkinci ana hat, ana nokta Mesih'in üstün kahinliği üzerine. Bu da işte alt başlıklar olarak Mesih'in baş kahini Harun'un baş kahininden üstündür. Harun ilk baş kahin olarak karşımıza çıkıyor eski antlaşmada. Mesih'in hizmeti Harun'un hizmetinden üstündür ve Mesih'in kurban oluşu eski antlaşmadaki kurbanlardan daha üstündür. Ve üçüncü ana nokta, ana hat uyarı ve öğütlerden oluşuyor. Bu 10. ve 13. bölümleri içine alıyor. 13. bölümün bir kısmını içine alan bölüm. Orada da Mesih'i küçümsemeye karşı uyarılar var. Paulus tarafından ya da yazar tarafından yapılan. Eski antlaşmadan örneklerle imanı güçlendirme, Mesih'teki umudu güçlendirme ve imana ait çeşitli özellikleri güçlendirme üzerine teşvikler ve öğütler görüyoruz. Ve son bölüm 13. bölüm 18 ve 25. ayetler kapanış ve kutsama var. Genel olarak ana hat, benim oluşturduğum ana hat çizelgesi bu şekildedir. Az önce senin de ifade ettiğin gibi bu mektubun yazarı sık sık bir üstünlük durumundan bahsediyor. Her zaman bir kıyaslama Yahudi geleneklerinin, Yahudi kültürünün genel olarak temel aldığı noktalarla Mesih'i bir kıyaslama ve Mesih'in bu konuda daha üstün olduğuna dair işaretleri bütün mektup boyunca görebiliyoruz. Ve bütün bu zulüm ve sıkıntılar içerisinde de bunu görebiliyoruz. Şimdi ilk bölümde değinmediğimiz bir şey var. Aslında onunla bitirmeliyiz. Şimdi fark ettim. Mektubun yazılış tarihi üzerinde hiç konuşmadık. Belki ilk bölümü bununla bitirelim, yazılış tarihi üzerine. Bu mektup ne zaman yazılmıştır?
1: Yani son bölümdeki ayetlere baktığımızda yazarın İtalya'dan yazdığını, Timoteus'a yazdığını varsayarsak sanki tarihler 62 ile 64 arası, yani Paulus'un infazı öncesinde olabileceğini ben düşünüyorum. Kaldı ki şöyle detaylar da var. Hani bir şekilde tapınaktan bahsetmesi, hani o tapınağın henüz yok edilmediğini göstermekte. Ki,
0: evet, İsa'dan sonra 70'te tapınak yıkılıyor aslında.
1: Evet, dolayısıyla sanki bu yazının o zaman 70 yılı öncesi, Romalılar Yeruşalim'i istila etmeden ve tapınağı yağmalamadan önce yazıldığı anlaşılmakta.
0: Ve aynı zamanda bir işaret daha var bana göre. Yani İsa'dan sonra 64 yılında Neron tarafından kanlı işkenceler gerçekleştirilmişti. Biz bunu tarihte görebiliyoruz. Ancak 12. bölümde 4. ayette yazar günaha karşı verdiğiniz mücadele henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz demek.
1: Evet, dolayısıyla bu kişiler demek ki bir nevi maddi zarara uğruyorlardı, manevi zarara uğruyorlardı ama kan dökecek, hani ölecek duruma hala gelmemişlerdi.
0: Evet, işkenceler henüz başlamamıştı. Dolayısıyla ben de seninle hemen hemen aynı fikirdeyim. Yazılış tarihi olarak İsa'dan sonra 63-65 olarak işaret ediyor gibi düşünüyorum. O zaman ilk bölümü bununla tamamlayalım. İkinci bölümde az önce sıraladığımız ana hatları biraz daha derinlemesine inceleyerek mektubun bugün bizlere, o günkü Yahudilere öğrettikleri üzerine konuşacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize yazabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Bu programlarda zaman el verdiğince ve dilimiz döndüğünce size açıklamalarda bulunuyoruz. Ama merak ettiğiniz her konuyu bize yazarak ulaştırabilirsiniz. Dilimiz döndüğünce size aktarmaya gayret ederiz. Kısa bir ara, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz efendim.

0: Gerçeğin Sesi.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından Adım Adım İncil programında sizlerle beraberiz tekrar. Bugün İbraniler Mektubu üzerinde konuşuyoruz. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz diyelim. İkinci bölüme başlayalım. İkinci bölümde birazcık daha detaylara ineceğimizi konuşmuştuk. İlk bölümde saydığımız ana hatlar üzerinde daha derin bir şekilde konuşacağız. Şimdi ilk olarak Mesih'in üstün kişiliği, ilk dört bölümde Mesih'in üstün kişiliği üzerinde konuşmaya başlar yazar. Bu üstün kişilik üzerinde ilk olarak değindiği noktalardan bir tanesi İsa, Mesih, peygamberlerden üstündür. Şimdi bu nokta önemli bir noktadır. Zaten Türkiye'de dediğim gibi her ne kadar mektup Yahudi kökenli Hristiyanlara yazılmış olsa da bugün bizim de öğreneceğimiz çok şey vardı. Çünkü günümüz dünyasında da İsa hakkında öne atılan noktalardan bir tanesi budur. İsa bir peygamber midir yoksa bir peygamberden daha üstün müdür? İsa peygamberden, meleklerden, krallardan, başkahinlerden daha üstündür ifadesi var. Burada İsa'nın karakteri hakkında konuşmak gerektiğini düşünüyorum. İsa kimdi? Nasıl oluyor da hem peygamberlerden hem meleklerden daha üstün olabiliyor? Biraz bunun hakkında konuşmak lazım. Çünkü İsa %100 Tanrı ve %100 insan olarak bizim karşımızdadır. Bu Tanrı'nın tasarısı olarak bizim karşımıza çıkmakta. İbranilerde de 2. bölüm 14. ayette şöyle diyor. Diyor ki bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. O halde İsa hem Tanrı hem de insan olarak bizim karşımıza çıkıyor ve onun üstün kişiliği burada hem peygamberlerden ve meleklerden ve krallardan başkahinlerden çok daha üstün olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Aynen öyle. Yani şimdi eski ayete bakacak olursak şunu görüyoruz ki Yahudilerde bir Mesih beklentisi vardı. Bu Mesih beklentisi çeşitli ayetlerden, kehanetlerden, peygamberliklerden kaynaklanıyordu. Mesela aklıma gelen önemli peygamberliklerden biri Daniel'in görümü. Daniel'in 7. bölümünde Daniel bir görüm görüyor ve Tanrı'nın tahtında yanında bir insanoğlu var ama bütün yetki o insanoğluna verilmiş. Dolayısıyla bir Mesih beklentisi var ama bu Mesih sırf bir peygamber olmayacak. Bu vasıftan çok daha yüksek biri olacak ki sanki Tanrı'nın konuştuğu sözler veya Tanrı'nın yaptığı eylemleri bizzat bu şahsiyet yapacaktır, bu Mesih yapacaktır. Dolayısıyla bir kozmik Mesih beklentisi var. Yani sadece bir hani dünyada hüküm sürecek bir kralın beklentisi değil. Ve bundan dolayı özellikle Paulus kanaatimce tabii dedik ki yani yazarlardan biri Paulus olabilir veya başkası olabilir ama yazar burada aslında Mesih şahsiyetinin neden peygamberlerden, meleklerden hatta Musa'dan daha üstün olduğunu çeşitli şekillerde özellikle eski antlaşmadan alıntılar yaparak bunu gösterecek.
0: Ve İsa'nın tanrılığı önemli bir noktadır bu anlamda çünkü ölüm gücüne sahip olanı yine yani iblisi yine de ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak için geldiğini vurguluyor Paulus. Bu da önemlidir. İsa'nın tanrılığı İncil metinleri içerisinde defalarca dile getirilmektedir. Yuhanna 1.14'te diyor ki söz insan olup aramızda yaşadı. Yine de Filipililer 2. bölüm 6-8'de benzer şekilde Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı saracak bir hak saymadı. Kul özünü alıp insan benzeyişine doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. Romalılar 8.3'te yine insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Dolayısıyla İsa'nın kimliği bize güven veriyor bu anlamda. Ne peygamberler, ne kahinler, ne melekler bize bu güveni veremez ama İsa'nın kendisi bize bu güveni vermektedir.
1: Ve yani bunu göstermek için özellikle ilk bölümlerde İbraniler yazarının yapacağı şey nedir? İsa Mesih için kullanacağı unvan Tanrı oğlu. Yani melek habercidir, peygamber de habercidir. Ama İsa'nın kendisi sadece bir haberci değil, kendisi Tanrı oğludur. Ve bu çok önemli bir unvan. Yani bazen Türkiye'de hani Tanrı oğlu denildiğinde sanki şey gibi anlaşılıyor. İşte Hristiyanlar Tanrı'nın bir çocuk sahibi olduğuna inanıyorlar
0: gibi. Evet, daha fiziksel
1: gibi
0: olarak bakıyorlar, evet, duruma insanlar.
1: Ama bu tamamen İbrani bir unvandır. Yani eski antlaşmada örneğin peygamberlerin oğulları diye bir kavram vardır. Veya kibisi sana peygamber oğlu dediğinde bu ne anlama geliyordu? Bir peygamberin öz evladı olmayabilirsin ama o peygamberlik ruhunu taşıyorsun. Dolayısıyla Tanrı oğlu demek aslında Yahudilikte ne demek? Yani sen Tanrı'nın ruhunu taşıyorsun ve bundan dolayı İsa Mesih diğer tüm meleklerden, peygamberlerden farklı. Çünkü onlar Tanrı'nın ruhundan bir mesaj alıyorlardı ve bunu aktarıyorlardı. Ama İsa Tanrı'nın ruhu kendisidir. Yani İsa'yı işittiğimizde Tanrı'nın sözlerini işitiyoruz. İsa bir eylem yaptığında bu Tanrı'nın eylemini görüyoruz dünya içerisinde. Onun için oğulla ilgili ne diyor? Eski zamanlarda çeşitli şekillerde Tanrı seslendi halkına ama şimdi kendi oğluyla, yani kendi ruhuyla bizzat doğrudan seslenmiştir. Ve bu oğul aslında Tanrı'nın bir öz görünümüdür. Yani bir mühür gibidir. Bundan dolayı İsa Mesih örneğin kendi öğrencileriyle konuşurken Filipus ilginç bir şey diyor. Diyor ki bize babayı göster ki iman edelim. İsa diyor ki bu kadar zaman aranızda oldum. Hala anlamadın mı Filipus? Beni gören babayı görmüştür. Çünkü İsa'nın orada dediği nedir? Hani bir nevi ben aslında babanın veya Tanrı'nın bu dünyadaki bizzat yansımasıyım.
0: Tecellisi, evet. Ve aslında İsa'nın kimliğinin bize kazandıracağı önemli noktalardan bir tanesi de şudur. İsa'nın kim olduğu bize gerçekten güven verir. Çünkü %100 insan, %100 Tanrı olarak bu dünyada varlığını sürdüren İsa, 4. bölüme geldiğimizde dünya üzerindeki dinlerde bize anlatılan tanrılardan farklı bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. O da şöyledir. İsa için şöyle bir ifade kullanılır 4. bölüm 15. ayette. Baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Bu kavram çok ilginçtir çünkü genel olarak dünya dinlerine baktığımızda Tanrı uzak, erişilemez, yaklaşılamaz, dokunulamaz ve bir şekilde insan ve Tanrı arasındaki ilişki bir kul efendi ilişkisi olarak görülmektedir. Fakat görüyoruz ki İsa'nın karakterinde, İsa'nın kimliğinde artık bu kul efendi ilişkisi bir dost, iki dost arasındaki ilişkiye dönüşmüştür ve bu bağlamda İsa bizi anlar. Onun kimliği bunu gösteriyor. Yine de 2. bölümde 18. ayette diyor ki kendisi denenip acı çektiği için denemelerde yardım edebilir diyor. Yazar 12. bölüme geldiğimizde 28. ayette diyor ki sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım, öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla ona tapınalım. Dolayısıyla İsa'nın kimliği bize güven veriyor.
1: Evet, şimdi İsa'nın Tanrı ruhu olması veya %100 Tanrı olması kimi insanlar tarafından sanki şey gibi algılanıyor. Ya burada bir çelişki yok mu? Hani İsa insan mı Tanrı mı, bir karar verin gibilerinden. Hani bana bazen de mailler geliyor. İşte efendim İsa Tanrı'ysa neden işte çarmıhta öldü, neden acı çekti, neden kanadı, hani Tanrı ölür mü, kanar mı, ağlar mı gibilerinden. Burada iki husus arasında bir ayrım yapmamız lazım. Biz İsa'nın bedensel veya fiziki kabı ile İsa'nın ruhu arasında bir ayrım göstermekteyiz ki aslında bunu görüyoruz. Yani aslında Tanrı'nın ruhu Eski Ahit'e baktığımızda çeşitli şekillerde kendisini tecelli etmiştir. Örneğin İbrahim'e melekler olarak gözükmüştür. Musa'ya yanan çalı olarak kendisini tecelli etmiştir. Yine Mısır'dan çıkan halka kendisini bir ateş sütunu ve bir bulut sütunu olarak tecelli etmiştir. Dolayısıyla orada da ilginç bir şey görüyoruz aslında. Halkı Mısır'dan kurtaran, ondan sonra çölde yön gösteren Musa'nın kendisi değildi. Tanrı'nın ruhuydu. Musa sadece bu mesajları halka aktarıyordu. Dolayısıyla bir nevi aslında İsa Mesih'in bir ön tecellisini eski antlaşmada da çeşitli şekillerde görmekteyiz. Ve aslında buydu halkı kurtaran, buydu neticesinde onları vaat edilmiş toprağa götüren. Musa'nın kendisinden ziyade Musa'nın da kendisinden rehberlik aldığı Tanrı ruhuydu. Ve bu aynı ruh Mesih'in şahsiyetinde beden aldığını görmekteyiz.
0: Ve diğer bir nokta Mesih'in üstün kahinliği noktası. O üstün kahinlik noktasına geldiğimizde de ilginçtir. Çünkü Yahudilik içerisinde bu kahinlik kavramı önemlidir. Yine de kahinlik kavramı diğer dinlerde olmayan bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü bir şekilde Tanrı ile insan arasındaki bağı sağlayan kişiydi. Özellikle başkahinin yaptığı çok önemli bir görev vardı. O da yılda bir kez hem halkın hem kendisinin günahları için bir kurban sunuyordu. Ve bu akıtılan kurban kanı sayesinde aracılığıyla hem halkı günahlarından arındırıyordu. Ve böylece en kutsal, tapınaktaki en kutsal yere girerek bizzat Tanrı'yla görüşebiliyordu. Tanrı'yla yüz yüze gelebiliyordu. Tabii ki fiziksel olarak bir yüz yüze gelmekten bahsetmiyoruz ama Tanrı'yla iletişim kurabiliyordu. Dolayısıyla kahinlik kavramı o yüzden çok değerliydi. Harun'la başlayan bir kahinlik sistemi vardı eski antlaşmada. Ve yazar İsa'yla bu kahinlik sistemini karşılaştırıyor. Tabii kahinlik sistemi bir soydan geliyordu. Fakat yazar diyor ki aslında eski antlaşmada bunun da örnekleri var ki İsa kahin olabiliyor ve bunun kahinliği Harun'dan üstündür. Onun hizmeti de Harun'un hizmetinden çok daha üstündür. Bunun altında yatan ana temelde 9. bölümde karşımıza çıkıyor ki aslında eski antlaşmadaki kurbanlardan daha üstün bir kurbandır İsa Mesih'in kendisi. Bu şekilde de o üstün kahinlik kavramı da görüyoruz.
1: Şimdi mektup boyunca. Özellikle bir Yahudi için bu kavramın neden önemli olduğunu biraz altını çizmek lazım. Çünkü yani eski antlaşmada çok belirgin, bariz ayetler var. Diyor ki günahın ücreti ölümdür. Dolayısıyla bir şekilde insanların Tanrı katında aklanmaları gerekiyordu. Ve bunun için bir kurban sistemi aslında Tanrı düzenledi ve Musa ile beraber bunu halka açıkladı. Bu kurban sistemi içerisinde hayvandan akıtılan kan bir nevi kişiyi aklıyordu. Ama bunu yapacak kahin de ilk önce kendisi için bir kurban sunması gerekiyordu. Çünkü aracı olacak kahin de günahlı bir varlıktır sonucunda ve onun da bir nevi ilk önce aklanması lazım ve daha sonra kurban sunması lazım. Tabii bu kurbanların eksiği ne? Kurbanlar günahı örtüyor ama problemi çözmüyor. Çünkü insan tekrar günah işlerse işte tekrar kirleniyor. O zaman ne yapmak lazım? Tekrar kurban sunmak lazım. O zaman İsa Mesih neden daha mükemmel bir kahin? Neden daha mükemmel bir kurban? Neden ezeli bir kurban ve Tanrı ile bizi barıştırabiliyor? Çünkü şöyle diyelim, kendisi hiç günah işlemedi bir kere. Acılarımıza ortak oluyor. Tanrı tarafından kendisine yetki verildi. Kendisi tabiatı itibariyle ezeli. Dolayısıyla kurbanlar geçiciydi ama onun kurbanı ezeli bir af sağlıyor Tanrı karşısında. Ondan sonra tabii burada yapılabilecek bir eleştiri ne olabilir? Az önce aslında sen çok kısa bir şekilde değindin. Hani İsa Levi oymağından değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Yahudilik
0: soydan gelen bir kahinlik.
1: Evet, yani o dönemde kahin olmak için bir Levi oymağından gelmek lazımdı ama yazar burada neyi referans kullanıyor? İbrahim'in döneminde yaşayan başka bir kahini örnek olarak veriyor. Orada kimdir? Melkizedek. Melkizedek Yeruşalim veya Urşalim kentinin kahiniydi. Bu arada onun ismi de çok sembolik çünkü ismi doğruluk kralı demek ve Yeruşalim kentinin ismi de barış kenti demek. Ne oluyor o hikayede? Çok kısaca özetleyecek olursak İbrahim yeğeni Lut'u kurtarıyor. Ve Lut'u kurtardıktan sonra Yeruşalim'den geçiyor. Yeruşalim'de Melkizedek ile tanışıyor ve Melkizedek hakkında o kadar çok etkileniyor ki ona ganimetinin ondalığını veriyor. Ve bunun karşılığında da Melkizedek yiyecek ve içecek veriyor. Hem İbrahim'e hem onun hem onun hizmetçilerini. Dolayısıyla bunu yaparak Tanrı önünde sanki Melkizedek'in önceliğini tanımış oluyor İbrahim. Dolayısıyla yazar diyor ki Melkizedek düzeyinde bir kahin ki asıl önemli olan şey bu. İlginç bir referans da yapalım burada. Mezmur 110'da Davut'un mezmuru çok önemli bir mezmur. Diyor ki vaat edilen Mesih kahinlik düzeyinden gelecek ama Melkizedek düzeyinden bir kahin olacak diyor. Dolayısıyla Melkizedek'in örneğinde bir kahin olacağından bahsediyor ki İbraniler yazarı Mezmur 110'dan da atıfta bulunacak. Böylece İsa Mesih'in geçerli bir kahin olduğunu gösteriyor.
0: Kesinlikle öyle. Burada şuna da değinmek gerekiyor. Zaten İbraniler mektubunun yazarı bir şekilde eski antlaşmadaki düzenle yeni antlaşmadaki düzeni bir karşılaştırmasını görüyoruz. Ve bu karşılaştırma 10. bölüme geldiğimizde 1. ayette çok güzel bir şekilde özetliyor. 10. bölüm 1. ayette diyor ki kutsal yazıda gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdirmez. Fakat 9. bölümü nasıl bitiriyor? Diyor ki bir kez ölmek sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi ise Mesih de birçokların günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez günah yüklenmek için değil kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere gönderildi.

0: Oradaki öğütler de çok önemli. İlk bölümde sen kısmen değindin. Zaten zulüm başlamıştı Hristiyanlar arasında ve özellikle Yahudi kökenli Hristiyanlar çeşitli imtiyazlardan yoksun kalıp kalmama konusunda, Mesih'in gerçekliği konusunda çeşitli çelişkiler içerisine düşüyordu. Ve bu anlamda dört temel nokta olarak Mesih'i küçümsemeye karşı çeşitli uyarılar görüyoruz.
1: Evet, günümüzün tabiriyle bir çeşit mahalle baskısı vardı aslında oradaki Mesiyanik veya imanlı Yahudilerin karşısında. Dolayısıyla Paulus'un uyarıları biraz o şekilde, yani evet ağırlıklı olarak 10 ve 12 bölümleri arası, ama daha önceden de uyarılar var. Örneğin 2. bölümün ilk ayeti de diyor ki akıntıya kapılıp sürüklenmeyin. Yani başkaları tarafından etkilenmeyin diyor. Veya atalarınız gibi nasırlaşmış bir yüreğe sahip olmayın. 3. bölüm 7 ve 8 ayetlerinde. İşte imansız bir yüreğe sahip olmamakla dikkat edin. İşte Mesih'i inkar ederseniz artık sizin için bir geri dönüş yolu yok. Çünkü o inkar dediğiniz gibi bir kamuya açık bir inkardı. Ondan sonra 10. bölümde işte kilise toplantıları da katılmaktan vazgeçmeyin. Hani bazıların yaptığı gibi. Hani
0: bir araya gelmekten vazgeçmeyin.
1: Ondan sonra tabii çok daha sert bir uyarı var o bölümün sonunda. O da Rabbin öcü hakkında. Yani Mesih'i inkar ederseniz sanki Rab sizden öç alacakmış gibi. Dolayısıyla bütün uyarılar sanki şey gibi. Hani atalarınızın hatasına düşmeyin. Geçmiş dönemlerde Tanrı atalarınıza çeşitli şekillerde kendisini vahiy etti. Ama atalarınız bunu reddettiği için işte ya yargıya maruz kaldılar, ya vaat edilen topraklara giremediler, ya da başka felaketler başlarına geldi. Şimdi siz de bu noktadasınız. Yani Mesih'i inkar ederseniz bir nevi Tanrı'nın vahiyini inkar etmiş oluyorsunuz. Geçmişte kendi halkınıza olan bazı hususlar sizin hayatınızda da meydana gelebilir. Dolayısıyla çok ciddi uyarılar bunlar.
0: Şimdi aynı zamanda mektup içerisinde çeşitli yerlerde, bu son bölümde yoğunlukla buna değinse de, mektup içerisinde çeşitli yerlerde yaptığı vurgu yazarın tam bir ortaklık üzerine. Yani Mesih ile tam bir ortaklık konusuna da değiniyor. 3. bölüm 14. ayette örneğin diyor ki Mesih'e ortak olduk diyor. Yani Mesih'e ortak olmak demek sadece onun mucizelerine ortak olmak, onun sevincine ortak olmak, onun esenliğine ortak olmak, onun kurtarışına ortak olmak değil, ama aynı zamanda acılarına ortak olmak demektir. Dolayısıyla her ne pahasına olursa olsun Mesih babanın isteğini yerine getirme konusundaki kararlılığını, Tanrı'nın isteğini yerine getirmekteki kararlılığını da biz de görmek istiyor yazar. Ve bu anlamda da bu Yahudi kitleyi bu konuda teşvik ediyor. Ne diyor ayetin devamında, 14. ayetinde diyor ki başlangıçtaki güvenimiz gevşemeden sonuna kadar sürdürmeliyiz. Ve bu bir şekilde acılar, sıkıntılar, zorluklar karşısında Mesih'i inkar etmemek ve bu dünyanın bize sağlayacağı çeşitli rahatlıklar, ferahlıklar karşısında da Mesih'e karşı sımsıkı bir tutulma tavrı içerisinde olmamız konusunda da bizi teşvik eder bir tavır görüyoruz. Bugünün dünyasında da o günün dünyasında da çok büyük bir fark görmüyorum bu anlamda. Çünkü dünya sürekli olarak insanlara ferahı, rahatlığı, rahat olmayı pazarlıyor bir anlamda. İşte bugün televizyonu açarsanız bütün reklamlar o rahatlık üzerinedir sanki. Sadece rahat olmalıyız. Sadece rahatlık önemli. Ama aslında Mesih uğruna sadece rahat olmak değil, onun bütün sıkıntılarına, acılarına da ortak olmak da önemli olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, ve bundan dolayı özellikle 11 ve 12. bölümde yazarın yapacağı şeylerden bir tanesi eski antlaşmadan çeşitli karakterlerden örnek vermek. Aslında bir liste yapıyor ve işte bu listede İbrahim gibi, Sara gibi, İshak, Yakup, Yusuf, Musa ve diğer isimler de mevcut.
0: İman kahramanları olarak
1: evet,
0: bugün karşımıza çıkan.
1: Hem iman kahramanları hem de İbranilerin ataları ve aslında bu isimlerin ortak yönlerine baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Hepsi olumsuz şartlara rağmen Tanrı'nın vaatlerine sımsıkı sarıldı ve pes etmediler. Yani İbrahim'in hayatına bakacak olursak, hani Tanrı ona bir vaat vermişti, bir çocuğun olacak, öyle değil mi? Ama hani fiziki koşullarına bakacak olursanız
0: mümkün değildi.
1: Ama o Tanrı sözüne güvendi, Tanrı vaatine güvendi ve böylece kendisi bize de örnek oldu. Dolayısıyla bu çeşitli kişiler farklı zorluklardan geçtiler ama Tanrı onları terk etmedi. Büyük acılardan geçtiler ama Tanrı o acıları kendi hayatlarında çeşitli mucizeler yapmak için de kullandı. Ve bunu neden diyor kanaatimce? Çünkü özellikle bu mektubun kitlesi böyle bir durum

0: gördü. Yani zorluk çekiyorlardı ve bunu değerlendiriyorlardı. Acaba gerçekten Mesih'i izlemek kaybedeceklerime değer mi? Bundan dolayı yazar bu ataların örneklerini veriyor. Bununla ne demek istiyor? Evet, değer. Onların hayatına bakın. Nasıl iman ettiklerine bakın. Ve aslında iman bir güven ilişkisidir. Bunu buradan çıkartıyoruz. Yani iman sadece işte A, B, C dizinine inanıyorum demek değil. Bir işte kelime-i şahadet getiriyorum demek değil. İman demek bir güven ilişkisine girmek, zorluklara rağmen Tanrı'ya güvenmek ve aslında bu iman atalarında bunu görüyoruz.
1: Özellikle Musa gibi çok değerli bir önder, Mısır'dan çıkartan, halkı Mısır'dan çıkartan, vaat edilen toprakların sınırına kadar getiren bir, yani sadece bir lider değil, bir dini önder, aynı zamanda bir anlamda bir büyük baba, yani köşe taşı gibi bir insandan bahsederken 11. bölümde 25. ayette diyor ki Musa için, bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. Ve bu büyük bir işaret olarak onların karşısına koyuyor bunu. Yani bütün bu iman ataları çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar ama Tanrı'nın halkıyla beraber zulüm görmeyi, sıkıntı çekmeyi, baskı görmeyi günahın kısa süreli sefaatine karşı tercih ettiler. Ve bu önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor ve aynı örneği sergilemesini istiyor bir şekilde halktan.
0: Aynen, ve aslında bu tarz bir hayat stilinin belki de en mükemmel örneği İsa Mesih'in hayatı. Onun için son bölümde zaten çok fazla İsa Mesih'e vurgu yapacak. Yani İsa Mesih de çok büyük acılar çekti. Hani biraz hayal edelim bunu. Yani çarmıh yolundayken kendisine küfredildi, ondan sonra tükürüldü, çeşitli fiziki iskenceler, manevi zorluklar geçirdi ama bundan sonra ne oldu? Kendisi yüceltildi. Dolayısıyla burada aslında hepimiz için bir hatırlatma var. Yani bu dünyanın acıları var, gerçektir ama sonuçta geçici acılardır ve Tanrı'nın yüceliği karşısında hiçbir şeydir. Yani biz Rab uğruna acılara katlanabiliyorsak Rab bize çok daha büyük bir armağan verecektir bir sonraki hayatta. Bu da bir nevi aslında bu mektubun biraz sonucunu bize dile getiriyor. Yani sonuçta bu mektup, çünkü evet azarlamak için de yazıldı ama teşvik etmek için de yazıldı. Özellikle bu baskı ve zorluk çeken İbraniler için.
1: Evet, son bölümde de 13. bölüme geldiğimizde de orada çeşitli öğütler var. Özellikle kardeş sevgisi üzerine, konukseverlik üzerine, yani hapiste olanların ziyaret edilmesi ve onların anımsanması üzerine, evlilik üzerine çeşitli atıflar var. İşte para sevgisi yerine aslında Tanrı'nın vaatlerine bağlı kalma üzerine çeşitli öğütler görüyoruz 13. bölüme geldiğimizde de. Bu vaatlerin arkasında yazar bence bütün mektubun en kilit ayetlerinden bir tanesini vurguluyor ve İsa'ya iman eden her kişi için, yani İsa'yı Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul eden her kişi için de unutulmaması gereken bir ayet olarak 13. bölüm 8. ayeti karşımıza çıkartıyor. Orada diyor ki İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. O zaman ona olan güvenimiz başka, onda olan güvenimiz başka hiçbir şeyde yoktur. Onun üstün kişiliği peygamberlerden, meleklerden, Musa ve Yeşu'dan, onun üstün kahinliği Harun'dan, Harun'un hizmetinden ve eski antlaşmadaki kurbanlardan çok daha üstündür. Dün, bugün ve sonsuza dek de üstün olarak kalacaktır, devam edecektir.
0: Evet, ve neticesinde hani ne kadar bu İbraniler mektubunda yer almasa da hani İsa Mesih ölümü yenmiştir. Hani bir kere kim bu dünyada ölümü yenmiş olabilir ki? Hiç kimse. Ama biri eğer ölümü yenebildiyse bu neyi gösteriyor? Gerçekten herkesten daha üstün. Ancak Tanrı'nın kendisi ölümü yenebilir. Ölüm karşısında zaferli olabilir. Ve aslında Hristiyanlığın davetiyesi de bu. Davetiye nedir? İsa Mesih'in davetiyesi. Ben ölümü yendim. Sen de yenebilirsin. Hayatını benimle birleştirirsen sen de benimle beraber yaşayacaksın. Ve aslında bir Hristiyan için en büyük ümit de budur.
1: Şimdi İbraniler mektubunun son noktası bize aslında bütün kutsal kitabın bir özetini vermiş olmasıdır bence. Yani bütün kutsal yazılar İsa ile ilgilidir. Eski antlaşma ve yeni antlaşma olarak ayırmadan bütün kutsal yazılar İsa ile ilgilidir. İbraniler mektubu yazarı bu mektup içerisinde eski antlaşmadan 29 aktarım yapıyor. 50'nin üzerinde bölümden bahsediyor ve bütün bu bahsedilen aktarımlar ve bölümler hepsi İsa hakkındadır. Dolayısıyla bütün kutsal kitap İsa hakkındadır diyelim ve Koloseliler 2.17 ayetiyle bitirelim. Diyor ki bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih, İsa Mesih'tir. Tıpkı İbraniler 10 ve 1. ayette söylediği gibi kutsal yazıda gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır ve aslı İsa Mesih'tedir. Ve yazar bütün mektup boyunca bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor diyelim. Söyleyeceğin başka bir şey yoksa o zaman bu bölümü de kapatalım. İbraniler mektubu biraz uzun sürse de çok değerli. Hem o günün Yahudi Hristiyanlarına hem bugünün diğer uluslardan gelen bizim gibi Hristiyanlara çok büyük bir örnek teşkil ettiğini hatırlayalım. Çalışılması üzerinde durulması gereken bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü programımızı kapatırken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemli ve değerli. Bize ulaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarımızdan. Arama kısmına Radyo Maranatı yazarak ya da soru@radyomaranata.com e-mail adresinde bize yazın. Soru ve görüşlerinizi bize bildirin. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle beraber İbraniler Mektubu'nu incelediğiniz için. Ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı canlı yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri burada görmek her zaman çok güzel. Ben Aydın.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Semra.
0: Evet, bugün gerçekten ilginç bir konumuz var. Her zaman olduğu gibi ilginç bir başlık da attık. Teknoloji biliyoruz ilerliyor her geçen gün ve artık sadece hayatımızda değil aslında kaybettiklerimizde de etkili olduğunu görmeye başladık aslında. Kayıplarımızla kurduğumuz ilişkileri de teknoloji değiştirmek istiyor yapay zeka aracılığıyla öylece. O yüzden bugünkü attığımız başlık aslında yapay zeka ölüleri geri mi getiriyor gibi bir ilginç bir başlık attık ve hoş geldiniz diyoruz tekrardan.
1: Evet, bugün gerçekten ilginç bir konuyu konuşuyor olacağız sizlerle ve daha aslında başlar başlamaz size bir soru sormak istiyoruz. Çok sevdiğiniz ve artık hayatta olmayan biriyle yeniden konuşabilme imkanınız olsaydı bunu ister miydiniz diye soruyoruz sizlere ve yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz.
0: Evet ve belki şöyle de yapabiliriz, soruyu yani konuyu biraz daha genişletebiliriz. Böyle sesi aynı, konuşma tarzı aynı, size verdiği cevaplar da ona çok benziyor ama karşınızdaki bu kişi gerçek olmasa, yani o kaybettiğiniz kişi olmasa, sadece onun bir yapay zeka versiyonu olsa yine de onunla konuşur muydunuz? Onu da sormuş olalım, onu da eklemiş olalım sorumuza.
1: Evet, dediğimiz gibi çok ilginç bir konu. Bununla ilgili bir haberimiz de var. İlerleyen kısımlarda bunu da okuyacağız, haberi de. Ve size aslında soruyoruz. Hem sizin hem de sevdiklerinizin sonsuza dek yaşamasını ister miydiniz aynı zamanda? Lütfen yorumlarda bizlere yazın. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz.
0: Evet ve aslında bununla beraber bu sorunun cevabını hemen vermiş olmayalım. Çünkü programın ilerleyen bölümünde bununla ilgili çok dikkat çekici bir noktaya geleceğiz. Onu da hatırlamış olalım.
1: Evet, bugün aslında konuşacağımız konu gerçekten önemli. Ve sizlerin de katılımı gerçekten çok önemli. Bizler konuşuyor olacağız ama sizlerin de aslında düşünceleri ve yorumlarıyla bize destek olmanızı istiyoruz. Birlikte karşılıklı bir sohbet olsun istiyoruz. Çünkü aslında hayatımızın içinden bir konu. Onun için sizlerin yorumları bizim için çok değerli. Bizi nereden dinlediğinizi de yazabilirsiniz yorumlar yaparken. Hangi ülkeden dinliyorsunuz, ne yapıyorsunuz şu an, işte misiniz, evde misiniz, yolda mısınız? Lütfen bunları da bizlere yazın.
0: Evet, bunları bize yazın. Size soruyoruz aslında. Tekrardan sorumuzu hatırlarsak, çok sevdiğiniz ve artık hayatta olmayan biriyle yeniden konuşabilme imkanınız olsaydı bunu ister miydiniz diye soruyoruz. Ve biraz daha soruyu da genişletiyoruz. Aslında bu konuştuğunuz kişi aslında yapay zeka olsa yine de ister miydiniz? Yani sesi aynı, konuşma tarzı aynı, her şeyi aynı, cevaplar aynı. Ama yine de ister miydiniz? Bunu da size soruyoruz. Hatırlamış olalım. youtube.com/radyomaranata, instagram.com/radyomaranata adreslerinden bize yazabilirsiniz. Şimdi bir ilahiye gidelim. İlahiden sonra tekrar burada olacağız. Bu esnada sizlerin cevaplarını, görüşlerini, yorumlarını bekliyor olacağız. Hep Karanlık ilahisini dinleyeceğiz. Aslında iki hafta önce YouTube kanalımızda yayınlanan ve Radyo Maranata'da duyulmaya başlayan ilahilerden birisi, yeni yayınlanan ilahimiz aslında. Bu konuda görüşlerinizi de bekliyoruz ilahiden sonra. YouTube kanalımıza da abone olmayı hatırlatıyoruz sizlere. Şimdi ilahiyi dinleyelim. İlahinin ardından burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı programındayız. Canlı yayındayız, canlı canlı sizlerleyiz. Şu anda bizi dinleyen herkese, aslında belki web sitesinden dinleyen dinleyicilerimiz var. www.radyomaranata.com adresinden. Belki de YouTube'dan ya da Instagram adreslerinden dinliyorsunuz. Bize yazabilirsiniz her zaman YouTube ve Instagram canlı yayınlarımız üzerinden. Sorularınızı, görüşlerinizi, anlık olarak aslında etkileşimlerinizi oradan bekliyoruz. Ve bugünkü aslında konuştuğumuz konu biraz ilginç bir konu. Haberin detaylarına gireceğiz. Yapay zeka ölüleri geri mi getiriyor gibi bir başlık attık ve size sormuştuk aslında çok sevdiğiniz ve artık hayatta olmayan biriyle yeniden konuşabilme imkanınız olsaydı bunu ister miydiniz diye size soruyoruz. Ve bu kişinin yapay zeka ile oluşturulmuş bir hali olduğunu bilseydiniz yine de konuşmak ister miydiniz diye de aslında soruyu genişletiyoruz. Bu konuda bize yazabilirsiniz, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için de. Şimdi birkaç yorum var YouTube'dan, onlara bakmak istiyorum. Osman Bey iyi yayınlar diye söylemiş. Onu görüyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Emre Bey selamlar, esenlik olsun, iyi ve bereketli yayın olsun diye söylüyor. Random Tivaz yazmış, yorum atabilirsiniz. Duyunca kafamı dank etti, YouTube kanalı olduğunu bilmiyordum, radyodan dinliyordum diye söylemiş. Evet, canlı yayınlarımızda yani her hafta biz çarşamba günleri 1'de canlı yayın yapıyoruz. Laf Lafı Açtı canlı yayını ve orada anlık olarak YouTube ve Instagram üzerinden bize katılabilirsiniz. Sorularınızı ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Deniz Yolcusu selam demiş. Hoş geldin. Ben ölmüş bir sevdiğimle konuşabilme imkanı olmasını isterdim diye de devam etmiş, söylemiş orada. Birkaç yorum daha var sanırım.
1: Evet, Anayit Hanım yazmış bizlere, Rab bereketlesin kardeşlerim demiş. Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Rab sizleri de bereketlesin. Deborah yazmış bizlere, iyi yayınlar, sizi özledim. Ve soru sormuştuk, konuşmak ister miydiniz ölmüş bir yakınınızla, tanıdığınızla diye. Evet, isterdim demiş. Hoş geldiniz Deborah Hanım, biz de özledik sizi, bir hafta sizlerle olamadık. Geçen hafta tekrar vardı aslında Laf Lafı Açtı'nın. Bugün sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten bizler de mutluyuz.
0: Evet, bugün tekrar karşınızdayız, mutluyuz ve soruyoruz aslında sizlere, sevdiğiniz yani kaybettiğiniz birinin hayatta olmayan biriyle yeniden konuşabilme imkanınız olsaydı bunu ister miydiniz diye soruyoruz ve onun aslında birebir aynısı ama yapay zeka versiyonu olsaydı yine de ister miydiniz diye yine soruyoruz. Çünkü bugün konuştuğumuz konu bununla ilişkili olacak, bununla ilintili olacak. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Ve bugün soruyorum, ilk defa bizi dinleyenler var mı? İlk defa belki uzun zamandır bizi dinliyorsunuz ama ilk defa yorum yazanlar, katılanlar var mı? Mesela şeyi hatırlıyorum, Random Tivaz yazmıştı YouTube'dan. Belki ilk defa bugün yazıyor YouTube üzerinden. İlk defa dinleyen, ilk defa yazan varsa hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Aramızda olduğunuz için çok mutluyuz gerçekten. Hoş geldiniz demiş olalım size. Ve ilahi isteklerini de hatırlatmış oluyorum. Aslında bir sonraki ilahi için bir anket düzenleyeceğiz. İlk evet. Yazan kazanır için. Yine YouTube üzerinden bunu yapıyoruz. Ve ilk ilahimiz, aslında ilk ilahi seçeneğimiz, geyik suları nasıl özlerse sonrasında nereye gidebilirim ilahisi var. Ondan sonrasında layıktır layıktır ilahisi var. Ve sonrasında yücelik görkem ilahisi olacak. Ve aslında bu dört seçenekten hangisini seçelim, anket olarak size bunu sunmuş olacağız. Ve en çok çıkan ilahiye aslında ilerleyen dakikalarda yer vermiş olacağız. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. İlk yani ilahiyi siz seçin diye bir anketi şu an YouTube'dan başlatıyoruz.
1: Evet, bütün bu ilahiler aslında Radyo Maranata'nın YouTube sayfasında var. Dinlemek isterseniz tabii ki dinleyebilirsiniz. Birçok ilahimiz var orada. Ama birazdan ara verdiğimizde bir tanesini çalmak istiyoruz ve bunu sizin seçmenizi istiyoruz. Onun için hangisinin çalınmasını istiyorsanız lütfen ankette onu işaretleyin.
0: Evet, işaretlerseniz çok mutlu oluruz. Soruyoruz, tekrardan hatırlatalım. Sevdiğiniz ve artık hayatta olmayan biriyle yeniden konuşabilme imkanınız olsaydı bunu ister miydiniz diye size soruyoruz. Yazabilirseniz çok seviniriz ve aslında bu konuştuğunuz kişi yapay zeka olsa, yani yapay zeka ile oluşturulmuş, sizin kaybetmiş olduğunuz sevdiğinizin yapay zeka ile oluşturulmuş bir versiyonu olsa, klonu olsa, kopyası olsa yine de konuşmak ister miydiniz? Bunu da merak ediyoruz. Yapay zeka diyoruz. Aslında yapay zeka günümüzde artık böyle yalnızca sorularımıza cevap veren bir teknolojinin de ötesine evet. geçmeye başlıyor yavaş yavaş. Aslında çok büyük bir potansiyeli var. Burada dinleyicilerimiz muhakkak kullanıyorlardır yapay zekayı da. Onu da sormuş olalım, yapay zekayı kullanıyor musunuz diye. Günlük hayatınızda, belki işlerinizde ya da farklı alanlarda kullanıyor musunuz? Artık aslında yapay zekalar avatarlar oluşturabiliyor. Dijital avatarlar oluşturabiliyor, aslında kopyalar oluşturabiliyorlar. Ve mesela hayatını kaybetmiş bir insanın sesini, onun konuşma tarzını, üslubunu, şaka yani mizah anlayışını vesaire ya da bazı diğer kişilik özelliklerini taklit ederek onunla yeniden konuşuyormuşsunuz hissi verebiliyor artık yapay zekalar.
1: Evet, aslında geçtiğimiz günlerde bununla ilgili dikkat çekici bir haber de yayınlandı. Haberde işte yas botları, ölü botlar ya da ölüm sonrası avatarlar olarak adlandırılan uygulamalar ele alınıyordu. Bu sistemler kişinin fotoğraflarını, videolarını, ses kayıtlarını ve yazışmalarını kullanarak onun gibi konuşan dijital bir karakter oluşturabiliyormuş. Hı hı. Şöyle düşünün, işte çok sevdiğiniz birini kaybettiniz ve size istersen onunla yeniden konuşabilirsin deniliyor aslında. Bunu kabul eder miydiniz ya da herkese der miydi bilmiyorum tabii. Hı hı. Sizler de yazabilirsiniz edip etmeyeceğiniz.
0: Evet, yani mesela Osman Bey aslında YouTube'dan yazmış, evet isterdim diye yazmış. Deborah Hanım da evet isterdim diye söylemişti. Aslında yani çok sevdiğiniz ve artık hayatta olmayan biriyle yeniden konuşabilme imkanınız olsaydı diye sormuştuk. Mesela Osman Bey evet isterdim diyor ama yapay zekayı sanırım istemezdim diye de yanıt vermiş. Yani belki bir tarafımız bunun gerçek olmadığını bilir ama başka bir tarafımız da ya bir kez daha sesini duysam diyebilir bu arada. Mesela Emre Bey demiş ki şehit kardeşimle konuşabilmeyi çok isterdim demiş. Bu arada başınız sağ olsun gerçekten tekrardan Emre Bey. Yani vatan minnettardır kendisine. Çünkü yani biliyoruz ki aslında kayıplarımız var ve kayıptan sonra insanların yani sık söylediği şeylerden birisini oluyor. Keşke biraz daha konuşabilseydim oluyor ve bu teknoloji aslında yapay zeka teknolojisi tam olarak bu özleme dokunuyor baktığımızda.
1: Evet, aslında kaybettiğimiz kişi fiziksel olarak hayatımızdan çıkıyor ama hayatımızdaki yeri bir anda kaybolmuyor tabii ki. İşte telefonumuzda mesajları, fotoğrafları, ses kayıtları kalıyor, eşyaları duruyor, anılarımız devam ediyor bir şekilde. İnsan bu nedenle bağını tamamen koparmak istemiyor.
0: Ve fotoğraf saklamak, işte eski videolar izlemek ya da bir eşyayı korumak yeni değil ama yapay zeka farklı bir şey yapıyor burada. Yani biliyoruz ki fotoğraf bize cevap veremez ya da eski bir ses kaydı bize yeni bir cümle söyleyemez ama yapay zeka bütün bu dataları, bütün bu verileri alıp bize yeni cevaplar oluşturabilir ve aslında bizimle konuşabilir. Yani sanki o kaybettiğimiz kişi bizimle konuşuyormuş gibi bir imaj yaratabilir yapay zeka.
1: Evet, ve bu noktada aslında hatırayı korumak ile kişiyi hayatımızda devam ettirmek arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Belki burada şu ayrımı yapmak çok iyi olur. Bir insanın sesini saklamak başka bir şey, insanı yaşatmak başka bir şey.
0: Evet, evet, kesinlikle öyle. Ve yani bu uygulamalara baktığımız zaman buna bazen işte dijital ölümsüzlük adı da veriliyor. Öyle diyorlar yani bu olursa işte dijital ölümsüz olmuş olacağız aslında. Bir şekilde insanlık farklı yoldan ölümsüzlüğe ulaşmış olacak gibi düşünülüyor. Ama aslında ölen kişi geri gelmiyor tabii ki. Evet. Yani onun hakkında kalan bilgilerden bir temsil oluşturuluyor. Mesela Mikail Bey yazdı şimdi. Diyor ki AI olsaydı konuşmak istemezdim. Çünkü AI sadece ona öğretileni uygular. Eğer ilgili kişilerin gizlediği özellikleri varsa onları bilemez ve biz aslında amatör bir klonuyla konuşmuş oluruz. İşte gizlediği hisleri, düşünceleri varsa asla tam olarak taklit edemez diye söylemiş. Aslında yani evet, ondan kalan bilgilerden bir temsil oluşturulmuş oluyor. Hı-hı. Aslında gerçekten ölümsüz olmuyor tabii ki o kişi.
1: Evet, yani dolayısıyla karşımızda gerçek bir kişi değil, kişinin dijital izlerinden oluşturulmuş bir simülasyon var aslında. Hı-hı. Bunun bazı insanlara yas döneminde teselli sağlayabileceği düşünülüyor ama tabii tam tersi riskleri de var. Çünkü insan sürekli bu avatarla konuşursa ölüm gerçeğini kabul etmesi zorlaşabilir mi? Bu gerçeği de düşünmek lazım tabii ki.
0: Evet, yani kimleri bunu tercih edebilir, kimleri etmeyebilir. Mesela Osman Bey, ben yapay zeka olsa tercih etmezdim demişti. Mikail Bey tercih etmezdim demişti. Deborah Hanım diyor ki mesela kesinlikle yapay zeka da olsa isterdim diye söylüyor mesela. Bu tabii ki tercihle alakalı bir durum. Ve haberde de aslında uzmanların ayrıştığı konulardan birisi bu. Yani bir tarafta kimileri diyor ki evet bu kişinin o yaz sürecini atlatmasına sebebiyet verebilir. Yani aslında ona kolaylık sağlayabilir. Yani yaz sürecini daha rahat kolay bir şekilde atlatmasına yardımcı olabilir. Ve aslında psikolojik olarak ona bir destek gibi, teselli gibi olmuş olabilir diyenler var. Diğer tarafta ise şunu diyorlar. Ya kişiyi kaybın içinde tutabilir endişesi var. Yani aslında ölüm gerçeğini kabullenmesine engel olup farklı bir gerçekliğin aslında gerçekliğin dışındaki bir durumun içerisinde tutabilir o kişiyi ve gerçeklikten kopartılabilir. Ve aslında yüzleşmesi gereken o gerçekle, o kabullenişle de yüzleşemediği için o kaybın içerisinde tutabilir kişiyi endişesi de var. Ve daha da kötü bir duruma götürebilir düşüncesi de var.
1: Evet, zaten haberde bazı platformların bu teknolojileri asla veda etmeme fırsatı gibi ifadelerle pazarladığını da anlatıyor zaten. İlk duyduğumuzda teselli edici geliyor. Tabii ilk düşündüğümüzde, ilk verdiğimiz tepki böyle oluyor ama... şu soruyu da sormak gerekiyor tabii ki. Hiç veda etmemek gerçekten iyi bir şey mi bizler için?
0: Kesinlikle öyle. Ve yani burada şunu hatırlamak lazım. Yasın bir tarafı aslında kaybı kabul etmekle ilgili. Yani yas tutmak diyoruz ya. Yas tutmak aslında bir noktada kaybı kabul etmeyi de gerektiriyor. İşin parçası bu aslında. Yani bu kişiyi unutmak anlamına gelmiyor. Onu hatırlamaktan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Onu artık sevmemek anlamına da gelmiyor tabii ki. Ama onun artık fiziksel olarak yanımızda olmadığını kabul ederek yaşamaya devam edebilmek gerekiyor. Yas tutmanın parçası bu aslında. Ve teknoloji sürekli ya o hala burada hisse bize vermeye devam ediyorsa o zaman bu bazı insanlar için aslında bu süreci atlatmak ve bu süreçte belki güçlenmek daha zor bir hale gelebilir.
1: Evet, özellikle çocuklar açısından baktığımızda aslında daha hassas bir durum. Çünkü işte bir çocuk annesini ya da babasını kaybetmişse ve sonrasında her akşam onun görüntüsüne benzeyen bir avatarla konuşuyorsa bir yandan annen öldü deniliyor. Diğer yandan annesi ekranda ona cevap veriyor. Bu gerçekten bir karmaşa yaratabilir o çocukta.
0: Evet, yani bu nedenle aslında haberde, yani ilgili haberde uzmanlardan birisi diyordu ki özellikle küçük çocukların bu durumun psikolojik etkileri daha iyi anlaşılmadan bu tür teknolojilere maruz bırakılmaması gerektiğini de söylüyordu, vurguluyordu. Bu önemli bir nokta. Ve bununla ilgili bir başka mesele de şu aslında. Başlangıçta İnsan belki yalnızca sesini duymak isteyebilir. Yani o kaybettiği kişinin. Ama yıllarca bu avatarla, yani bu dijital yapay zeka avatarıyla konuşmaya devam ederse bir noktadan sonra artık ona danışmaya da başlar mı? Sanki gerçekten o kaybetmiş olduğu kişi gibi ondan böyle bir cevap almak isteyebilir mi? Yani şunu Kesinlikle. Yapmam gerekiyor, ne yapmam lazım gibi ona danışmaya çalışabilir mi? Mesela normal hayatta işte ya baba bu işi kabul etmeli miyim diye gidip sorduğu durumlarda işte babasını kaybettikten sonra yapay zekaya bunu sorabilir mi mesela? Ya da ya anne şu kişiyle evlenmeli miyim, düzgün bir durum mu, uygun bir durum mu diye sormak durumu varken o yapay zeka yani oluşturulmuş o avatara bunu danışmaya da başlayabilir mi? Ve burada gerçekten bunu düşünmek önemli bir nokta oluyor. Çünkü o avatar cevap verdiğinde gerçekten cevap veren kişi anneniz ya da babanız mı? Hayır aslında baktığımızda. Yapay zeka ne yapıyor? Geçmişteki o verilerle beraber ona benzer bir cevap üretiyor aslında. Tahminde bulunuyor. Yine aslında yapay zekanın tahminine kendinizi bırakmış oluyorsunuz. Ve o verilerden hareketle bir cevap üretmiş oluyor.
1: Evet, ama insan duygusal olarak bunu annem bana söyledi ya da işte babam bana söyledi gibi de algılayabilir. İşte burada teknoloji artık yalnızca hatıra saklamıyor aslında. Ölen kişinin adına yeni sözler üretmeye başlıyor. Bu da ciddi bir etik sorun doğuruyor aslında. Ölmüş bir insanın hiç söylemediği sözler onun ağzından söylemeye kimin hakkı olabilir aslında?
0: Kesinlikle öyle. Ve belki burada dinleyicilerimize de sorabiliriz. Aslında... sizi de burada konuya dahil etmiş olalım. Sizce bir yapay zekanın ölmüş bir insan adına yeni cümleler üretmesi doğru mu aslında? Yani etik mi sizce bu? Yeni cümleler üretmesi aslında o ölmüş insan adına konuşması ve onun gibi davranması sizce etik mi, doğru mu? Bunu da yazabilirseniz hem YouTube'dan hem Instagram'dan canlı yayın kısmında, yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.
1: Evet, lütfen düşüncenizi sizler de belirtin. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Çünkü ilginç bir konu. Belki gelecekte çok fazla sıklıkla karşılaşabileceğimiz de bir konu olacak. Ne düşünüyorsunuz merak ediyoruz. Yorumlarda lütfen bizlere yazın.
0: Evet, aslında insanların ölenlerle bağ kurma isteği yeni değil elbette. Tarih boyunca çeşitli toplumlarda insanlar ölenlerle iletişim kurduklarına inanmışlar bir şekilde. Bazen özlem nedeniyle, bazen bilgi almak için, önemli kararlarda danışmak için, işte bilge gördükleri atalarına danışmak için mesela ruh çağırma gibi mesela, değil mi? Ritüeller,
1: evet,
0: yapılıyor. Filmlerimizde konu olan, pek çok hikayeye konu alan ritüeller yapılıyor. Belki bazı insanların şakasına, böyle bir eğlencesine denediği ruh çağırma gibi ritüellerle de karşılaşabiliyoruz. Ya da mesela animizm gibi, işte ruhçuluk gibi, bunu inanç haline getirmiş, atalarının ruhlarına tapınan, yani onları kutsal gören, onlara danışabileceklerini düşünen inanç sistemleri de oluşmuş mesela. O yüzden insanoğlu demek ki bir şekilde buna ihtiyaç duyduğunu hissediyor, ya da o bir şekilde sanki o ölümü hala kabul edemiyor, ya da, hı hı, o sonsuzluğu kaybetmeyi kabul edemiyor gibi.
1: Evet, tabii burada önemli bir ayrım yapalım. Yapay zeka botlarıyla ruh çağırma ya da işte medyumculuk, ruhçuluk, hı hı, gibi şeyler aynı değil. Ruh çağırmada ölen kişinin ruhuyla gerçekten iletişim kurulduğuna dair ruhsal bir iddia var. Yapay zeka botunda ise ortada kişinin ruhu değil de verileri kullanan bir sistem var.
0: Evet, yine de aslında orada ortak bir insan ihtiyacı dikkat çekiyor. İşte giden kişiyle bağının tamamen kopmasını istememe ihtiyacı, evet, yani o bağı kopartmama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve bazen sadece konuşmak değil de cevap da almaya çalışmak ya da danışmak ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Tabii ki burada sizlere de sorduk aslında, sizce bir yapay zekanın ölmüş bir insan adına yeni cümleler üretmesi doğru mu diye. Bu konuda görüşlerinizi lütfen bize yazın. Haberdeki aslında önemli tartışmalardan birisi de buydu. Rıza konusu, rıza ve mahremiyet konusu ele atıldı. Yani mesela bir insan hayattayken öldükten sonra kendisinin işte dijital bir kopyasının, yapay zeka kopyasının oluşturulmasına izin vermemiş olabilir. Ve yine de ailesi öldüğünde bunu yapmalı mı? Yani aslında ölmüşsek o zaman mahremiyetimiz ya da kişisel haklarımız sona mı eriyor? Bu da ayrı bir tabii ki pencere açıyor bize. Yani biz öldükten sonra bizim adımıza kim konuşabilir yani? Hı. Ve bu konuda da aslında size bir yeni bir soru vermiş olalım. Siz öldükten sonra mesela sizin sesinizle konuşan, sizin gibi davranan, sizi kopyalanmış olan bir yapay zekanın oluşturulmasına izin verir miydiniz diye de size de sormuş olalım. Lütfen bunu da bir düşünün. Aslında yorumlarınızla aslında dönmüş olacağız.
1: Evet, aslında konu yapay zeka ile başladı ama aslında bizi insanlığın en eski sorularına götürdü. Yani insan neden kaybettiği kişiyle bağını sürdürmek istiyor? Neden bazen ona yeniden ulaşmak ya da ondan cevap almak istiyor sorularına?
0: Hı hı. Evet, gerçekten belki dijital ölümsüzlük tartışması teknoloji kadar insan hakkında da bir şey söylüyor aslında. İnsan hatırlamak istiyor, bağını sürdürmek istiyor, cevap istiyor elbette. Ve sevdiği kişinin tamamen yok olup gitmesi düşüncesini kolay kolay kabul edemiyor bu noktada. O zaman daha büyük bir soru ortaya çıkıyor. İnsan neden devamlılık ve sonsuzluk fikrine bu kadar güçlü biçimde tutunuyor? Yani onun yüreğindeki asıl ihtiyaç ne sorusu da burada ortaya çıkıyor.
1: Evet, ve bir insanın sesini, görüntüsünü, hatıralarını yaşatmakla gerçekten yaşam arasında nasıl bir fark var? Birazdan aslında bu konunun bu yönüne de birlikte bakacağız.
0: Evet, şimdi aslında sizlerin yorumlarına da, hı hı, bakmış olalım. En son okuduğumuz Emre Bey'in yorumunu okumuştuk, Deborah Hanım'ın yorumunu okumuştuk.
1: Mikail Bey'inkini de okumuştuk.
0: Mikail Bey'inkini okumuştuk. Pastör Emre Karali bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Gerçekten bağışlarınız, değil mi, müjdenin duyurulmasına katkı sağlıyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Anait yazmış bizlere. Rab'le birlikte olacağı ölüye ne mutlu ama Rab'siz çok üzücü demiş. Teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Deborah Hanım, yapay zeka ölmüş insan adına konuşsa bile direkt onun dediğini yapacağız anlamına gelmiyor ki. Nasıl yaşayan yakınlarımızın fikrini alıp yine de günün sonunda işimize ne geliyorsa onu yaptığımız gibi demiş. Teşekkür ediyoruz yorumunuz için, hı hı, ama Biraz farklı olabilir çünkü şimdi mesela o kadar çok yapay zeka hayatımızın içerisinde ki hastalığımızı işte yazıyoruz, sorunlarımızı yazıyoruz. Onun söylediği her şeye inanıyoruz. Belki herkes için öyle değil ama bir noktadan sonra inanıyor. Ama kaybı olan bir insanın işte karşısında annesi ya da babası varsa o kadar duygusal bir durum içerisinde oluyor ki o söylediklerini daha çabuk alıp hayatına geçirme konusunda daha etkili olabilir yapay zeka diye düşünüyorum. Tabii herkes de aynı oranda olmayabilir ama işte daha yaşı küçükse, işte daha duygusal anlamda zor bir şekilde o dönemi geçiriyorsa biraz daha farklı olabilir. Belki ama her insanda aynı olmayacaktır tabii ki.
0: Evet, her insanda etkisi farklı olabilir tabii ki ama bir şekilde bu potansiyel de doğabilir. Yani bir danışma süreci doğabilir muhakkak ve gerçekten hani her şey çok benzer olduğu için o algı oluşabilir. Sanki ben gerçekten annemden tavsiye alıyorum, babamdan tavsiye alıyorum yani ya da kaybettiğiniz kişi her kimse o kişiden tavsiye alıyorum gibi bir tehlike doğurup aslında gerçeklikle insanın yani gerçeklikten kopmasına da sebebiyet verebilir.
1: Evet,
0: aslında tehlike,
1: öyle.
0: Uzmanların da konuştuğu tehlike burada oydu. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi aslında sizlerin yorumlarını okuduk ve size yeni bir soru da vermek istiyoruz bu noktada. İlahi ile anketimizi sonlandırdık. Oradaki en çok oy alan ilahiyi birazdan yer vereceğiz ama burada aslında şu soruyu gündeme getirmek istiyoruz. Bununla ilgili yeni bir anket başlatmak istiyorum ben. Sizce insanın asıl istediği şey ne olabilir? Yani sevdiği kişiyi sadece hatırlamak mı yoksa onunla bağının hiç bitmemesi mi? Yani bir şekilde o iletişimin sürekli kalması mı? Yani onunla aslında konuşmaya devam etmek, ona danışmaya devam etmek, iletişimde kalmak mı yoksa sadece anımsamak mı, hatırlamak mı? Acaba bu yapay zeka teknolojilerinin ya da bu arzunun altında yatan sebep ne olabilir? Onu da size sormuş olalım. O konuda görüşlerinizi bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi ankete bakalım aslında. İlahi için geyik suları nasıl özlerse %60 olarak en yüksek oyu almış. Geyik suları nasıl özlerse ilahisini aslında birlikte dinleyelim. Birlikte o ilahiye yer verelim. %60 oy oranıyla. İlahinin ardından tekrar burada olacağız. Ve sorumuz şu aslında. Sizce insanlığın böyle işte kaybettikleri kişileri yapay zeka aracılığıyla tekrar sanki onlarla konuşuyormuş gibi avatarlar oluşturmasının asıl sebebi ne olabilir? Sevdiği kişiyi sadece hatırlamak mı yoksa onunla bağının hiç bitmemesi mi? Bu konuda YouTube'da anketimize cevap verebilirsiniz. Ve programımızın başında aslında sormak istediğimiz bir soru vardı. Onu da hatırlatalım. Hem sizin hem de sevdiklerinizin sonsuza dek yaşamasını ister misiniz? Bunu da soruyoruz. Bununla ilgili aslında bir sır vereceğiz size ilerleyen dakikalarda. Lütfen bizi dikkatle dinleyin. Şimdi İlahimizi dinleyelim. İlahinin ardından burada olacağız.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Ağaç'ta canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sizlerle birlikte. Keyifli bir sohbetimiz oluyor. Sizler de yazıyorsunuz, görüyoruz. Birazdan sizin yorumlarınızı da okuyacağız. Şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Bir dua konunuz varsa lütfen bizimle paylaşın. Sizler için dua etmek istiyoruz. Biliyorsunuz program içerisinde dua konusunu yazdığınızda, istediğinizde anlık olarak dua ediyoruz sizler için. Lütfen bir dua konunuz varsa paylaşmak isterseniz sizler için seve seve dua etmek isteriz.
1: Evet, sizler için sevinçle dua etmek isteriz ve YouTube'dan bir anket başlatmıştık, onu da hatırlatmış olalım tekrardan. Sizce insanın asıl istediği şey ne diye sormuştuk. Bu yapay zeka teknolojileriyle ilgili konuşuyoruz ve ilginç bir haberi ele aldık aslında. İnsanlar artık yapay zeka üzerinden sevdikleri kişilerinin, işte kaybetmiş oldukları sevdikleri kişilerin fotoğraflarını, ses kayıtlarını, yazışmalarını bir şekilde onları temsil edecek o verileri yükleyerek avatarlar, dijital avatarlar oluşturuyorlar ve buna işte yaz botları ya da ölüm botları adı veriliyor buna. Ve aslında bir şekilde sevdikleri ve kaybettikleri o kişiyle tekrar sanki bağ kurmuş, konuşmuş, onların sesini bir kez daha duymuş, yüzünü bir kez daha görmüş gibi böyle kopyasıyla konuşuyorlar aslında. Ve bu ne kadar etiktir, ne kadar değildir ve insanoğlu neden bunu yapmak istiyor diye size sormuştuk. Ve şu ana kadar ankette aslında gördüğümüz kadarıyla %71 onunla bağının hiç bitmemesi cevabını vermiş. Yani aslında o konuşmaya devam etmek, hatırlamak, sadece hatırlamaktan ziyade yani konuşmaya devam etmek, ona danışmaya devam etmek bir şekilde o bağın sürmesiyle ilgili olduğunu düşünüyor dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ondan sonrasında aslında size sormuştuk, hem sizin hem de sevdiklerinizin sonsuza dek yaşamasını ister miydiniz diye. Bununla ilgili de yorumlar var YouTube'dan. Ondan öncesinde Yasemin Hanım iyi yayınlar kardeşler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.
0: Evet, Deborah Hanım da sonsuza dek bu dünyada yaşamak istemem sanırım. Belki de daha önemlisi kimlerle ve nasıl bir dünyada sonsuza dek yaşayacak oluşum. Birlikte yaşayacağım kişilere ve ortama göre cevabım değişir demiş bizlere Deborah Hanım. Deniz yolcusu sonsuza kadar yaşamak ben ve sevdiklerim harika olurdu demiş. Rıfkı Bey isterdim tabii ki, insanlık yıllardır bunun sırrını arıyor demiş. Yasemin Hanım da bu dünyada yaşamaksa asla sonsuza kadar yaşamak istemezdim. Sevdiklerimin de yaşamak isteyeceğini sanmam, annem hariç demiş.
1: Annem hariç. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bu dünyayla kendinizi sınırlı tutmayın lütfen cevabı düşünürken. Onu da paylaşmış olalım. Birazdan aslında bunun sırrını vereceğiz. Yani hem sizin hem de sevdiklerinizin sonsuza dek yaşaması için bir şey mümkün. Ve aslında bunun sırrını birazdan canlı yayında vermiş olacağız. İlk yazan için bir isteğiniz varsa, ilk yazan kazanır için bir ilahi isteğiniz varsa onu da paylaşabilirsiniz. Şu anda ilk yazan kişinin ilahi isteğine ilerleyen dakikalarda yer vermiş olacağız. Az önce aslında şu soruyla bitirdik. Dedik ki insan neden sevdiği kişinin tamamen yok olup gitmesi düşüncesine bu kadar direniyor sorusuyla bitirmiştik. Ve programın başında size başka bir soru da sormuştuk aslında. Hem sizin hem sevdiklerinizin sonsuza dek yaşamasını ister miydiniz diye. Şimdi bu sorunun çok önemli bir noktasına geleceğiz. Ama öncesinde şunu anlamamız gerekiyor. İnsan neden böyle bir şey istiyor? Neden onun yüreğinde böyle bir istek var? Yani sonsuzluk isteği var. Buna birlikte bakalım.
0: Evet, tabii ki Kutsal Kitap bizim her sorumuzun cevabını içeriyor. Vaiz 3.11'de çok çekici, dikkat çekici bir ifade var. Diyor ki ayetlerde, o her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. Yani insan sanki içten içe her şey burada bitmemeli diyor ya. Aslında

0: Buradan geliyor. Sonsuzluk kavramının aslında yüreğimizde olmasından geliyor. Ve sevdiğimiz birini kaybettiğimizde de aslında sadece onu hatırlamak istemiyoruz. Onunla olan bağımızın da aslında korumak istiyoruz. Sona ermesini istemiyoruz. Aslında temelde yüreğimizde bu sonsuzluk kavramının oluşu var.
1: Evet, aslında bizim duamızda yani ölüm yoktu zaten. Sonsuzluk için yaratılmıştık. O günahla beraber, aslında Adem ve Havva'nın günahıyla beraber ölüm dünyaya girdi ve biz Tanrı'dan uzaklaştık. O sonsuz yaşamı kaybettik ama o arzu ve yaratılmış olduğumuz o amaç hala yüreğimizde duruyor tabii ki, sonsuzluk amacı. Ve bu yüzden aslında sistem kabul etmiyor. Yani ölümü kabul etmiyor sistem. Bir hata veriyor, ne oluyoruz diye söylüyor. Ve belki de bugün bu dijital ölümsüzlük dediğimiz şey de tam olarak bu insan özlemine dokunuyor. Yani teknoloji bize sesini saklayabilirim, yani sevdiğin kişinin sesini saklayabilirim, yüzünü işte fotoğraflarından yeniden oluşturabilirim, canlandırabilirim, hareket ediyormuş gibi yapabilirim, onun gibi konuşabilirim diyor. Ama önce kutsal kitabın ölüme nasıl baktığını da burada görmemiz gerekiyor. Onu da belki ele almamız gerekiyor. Kutsal kitap ölümü sıradanlaştırmıyor kesinlikle. Yani ölümün kötü bir şey olduğunu ve aslında amacımızın dışında bir şey olduğunu, aslında bizim düşmanımız olduğunu söylüyor kutsal yazılar. 1. Korintiler 15. bölüm 26. ayete bakarsak orada diyor ki ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür diye söylüyor o ayette. Yani ölüm insanın dostu kesinlikle değil, yaratılmış olduğu amaç kesinlikle değil, düşmanı olarak tanımlanıyor net bir şekilde.
0: Evet, bu yüzden kaybettiğimiz biri için üzülmek, özlemek ya da ağlamak yanlış değil kesinlikle. İsa bile aslında Lazar'ın mezarında ağladığını görüyoruz İncil içerisinde. Ama İsa'nın yanında yalnızca gözyaşı yoktu. Diriliş umudu ve gücü de vardı aynı zamanda. 1. Selanikler 4:13'te şöyle diyor: "Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz." Yani dikkat edin, ayete kederlenmeyin demiyor ama umudu olmayan insanlar gibi kederlenmeyin diyor.
1: Evet, çünkü Mesih'i hayatımıza kabul etmişsek ölümün yenildiğinin, aslında ölümün gücünün yenildiğinin, bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o günahın sonucu dünyaya gelen ölümün gücünün yenildiğinin bilincindeyiz. Ve aslında bu dünyadan ibaret olmadığını, yaşamımızın sonsuzluk boyunca Tanrı'yla yaşama ümidimiz olduğunun burada aslında biz görüyoruz. Yani kutsal kitap acıyı inkar etmiyor. Evet, kaybediyoruz sevdiğimiz kişiler. Yas tutmalıyız kesinlikle. O acıyı yani kimse anlayamaz. Yani sevdiğini kaybeden kişi dışında kimse tam anlamıyla o acıyı anlayamaz elbette. Ama Tanrı tabii ki bunu anlayabilir. O yüzden acının içinde de bir umut olduğunu bize hatırlatıyor. Ve işte burada başka bir soru da ortaya çıkıyor. İşte bu umudu nerede arıyoruz sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü aslında sevdiğimiz birini kaybettiğimizde hissettiğimiz özlem çok gerçek kesinlikle. Ama bu özlem yanlış bir yere yöneldiğinde tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Yani işte bu yapay zeka avatarlarıyla bunu oluşturup onlarla sohbet etmeye başladığımızda ilk başta evet, babamın sesini özledim, hadi onu dinleyeyim gibi bir niyetle başlayabilir ama zamanla danışmaya dönüşebilir bu. Yani o yapay zeka ile üretilmiş versiyona biz danışmaya başlayabiliriz. Yani bu işi kabul etmeli miyim, bu kişiyle evlenmeli miyim gibi sanki bir danışma durumuna dönüşebilir. Ve bu gerçekten çok tehlikeli bir boyuta bizi götürebilir.
0: Evet, bu gerçekten tehlikeli bir boyut olurdu. Çünkü burada önemli bir sınır aşılmış oluyor. Artık yalnızca bir hatırayı saklamış olmuyoruz. Ölmüş bir insan adına yapay zekanın ürettiği cevaplara hayatımızda otorite olarak yer vermeye başlıyoruz. Hatta ölen kişiyi farkında olmadan nihai bilgi kaynağı ya da ruhsal rehber gibi görme tehlikesi de doğabilir tabii ki hayatlarımızda.
1: Evet, ve bu çok tehlikeli. O zaman aslında sanki biraz bu animizme kayabilir, yani ruhçuluk inancına kayabilir. İşte atalarımızın ruhuna danışalım, onları ruhsal rehber gibi ele alalım ve fark etmeden putperest bir hale gelebiliriz. Yani sevdiğimiz kişiler için de maalesef, ya da kaybetmiş olduğumuz kişiler için de, onların ruhları için de sanki bir put konumuna koyabiliriz farkında olmadan, ya da bilinçli olarak söylemiyorum, farkında olmadan buna evrilebilir. Mesela bu yüzden eski eğitimde değil mi, o kurallar içerisindeki buyruklardan birisi neydi? Ölünün adını dövme yaptırmayacaksın diyordu. Çünkü o dönemki tehlike neydi? İnsanlar bir şekilde buna kayabilirlerdi. Yani kaybettikleri kişiyi sanki bir ruhsal ilahi bir figüre dönüştürme ve hayatları için ruhsal rehber olarak edinme tehlikesine dönüşebilirlerdi. Yalnızca o Tanrı o konumu alabilir. O yüzden bunu uyarı yapıyoruz. Ve burada gerçekten tekrar hatırlatmış olalım. Yapay zeka ne kadar gerçekçi olursa olsun karşımızdaki kişi değil. Yani o gerçekten kaybetmiş olduğumuz kişi değil. O sadece bir yazılım, program. Yani kodlarla çalışan, bilgisayar gibi çalışan bir program. O yüzden o kişiye yaşam veremez. Ama o kişiye gerçekten sonsuz yaşam verecek bir kişi var. Programın ilerleyen dakikalarında buna değinmiş olacağız.
0: Evet, tabii ki sonsuz bir yaşam istiyoruz. O nerede? Ona da bakmak lazım. Programın başından beri aslında dijital ölümsüzlük diyoruz ama bir insanın sesi bilgisayarda yaşamaya devam ettiğinde o insan gerçekten yaşıyor mu? Yaşıyor diyemeyiz.
1: Evet, kesinlikle diyemeyiz. Yani yapay zeka bir insanın sesini saklayabilir, yüzünü taklit edebilir. İşte dediğim gibi cümleler durabilir ama yaşam üretemez. O zaman soru değişiyor. Yani eğer teknoloji bize gerçek sonsuz yaşam veremiyorsa o verebilecek kişi kim? Ve burada aslında çok iddialı, çok çarpıcı bir sözle karşılaşıyoruz. Lazar öldüğünde İsa'nın söylediği bir söz var. Yuhanna 11. bölüm 25. ayette. İsa diyor ki aslında diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır diyor. Aslında çok ilginç bir ifade. İsa ben size diriliş hakkında bilgi vereceğim. Diriliş şöyle olacak, böyle olacak demiyor aslında. Diyor ki diriliş ve yaşam benim diyor. Yani kişi olarak diriliş ve yaşam benim diye ifade ediyor.
0: Evet, yani bir Hristiyanın, bir imanının umudu bir insanın dijital kopyasının devam etmesi değil aslında. Umudun merkezinde bir teknoloji de yok. Sadece bir kişi var, o da İsa Mesih.
1: Evet, ve o zaman şimdi programın başında size sormuştuk ya, hani sırrını vereceğiz diye söylemiştik ya, hem sizin hem de sevdiklerinizin sonsuza dek yaşamasını ister miydiniz sorusu. Yavaş yavaş onun cevabına yaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü kutsal kitap sonsuz yaşamın nerede bulunduğunu da bize açıkça söylüyor.
0: Evet, bunun için Yuhanna 3.16'ya bakabiliriz. Şöyle söylüyor ayetlerde. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
1: Hmm, amin. Ve mesela Yuhanna 5.11-12'de de şöyle deniyor. Orada diyor ki tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur diye söylüyor. Yani mesele yalnızca öldükten sonra nasıl hatırlanacağım sorusu da değil. Gerçek yaşama sahip miyim? Yani sonsuz yaşama sahip miyim sorusu. Ve bu çok kıymetli bir soru.
0: Evet, ve bakıyoruz sonsuz yaşamın kaynağı İsa Mesih. Öyleyse programın başından beri sakladığımız, aslında cevabını sakladığımız o soruya gelebiliriz.
1: Evet, şimdi o soru geliyor aslında. Sevdiklerimiz ne olacak? Burada belki biraz böyle bir nefes almak, bir durmak, duraksamak burada gerekiyor. Sevdiklerimiz ne olacak? Çünkü kayıplarımız var, gerçekten acılarımız var. Ne olacak? Onlar için ne yapabiliriz aslında?
0: Evet, yani ölüm gerçekten her birimize acı veriyor ve yakınlarımız öldüğünde nereye gidiyorlar? Bir daha görebilecek miyiz? Ve o aslında kayıp bizleri gerçekten çok etkiliyor. Ama bu noktada aslında programın başında sorduğumuz soruya da dönebiliriz. Hem sizin hem sevdikleriniz sonsuza dek yaşamasını ister misiniz diye. Ben dinleyicilerimizin çoğunun evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü
1: onlar
0: öyle
1: şey
0: ister.
1: Anladılar, bu dünyada anladılar ama biz daha hani
0: geniş bakıyoruz.
1: Geniş bakıyoruz, evet. Sonsuza dek aslında Rab'le yaşamak mesela.
0: Evet. Yani tabii ki eğer sevdiğimiz insanların gerçekten sonsuz yaşama sahip olmasını istiyorsak bugün onlar için yapabileceğimiz en önemli şey nedir? O zaman ona bakmamız lazım. Onların yüzlerini geleceğe taşımak mı, seslerini saklamak mı, dijital bir kopyalarını oluşturmak mı, yoksa onlara yaşamın kaynağı olan İsa Mesih'i anlatmak mı?
1: Evet, aslında sevdiğimiz insanların sonsuza dek yaşaması için yapabileceğimiz bir şey var. Yani onları evet sonsuza dek yaşamasını istiyoruz onların kesinlikle. Ve yapabileceğimiz bir şey var aslında, bizim yapabileceğimiz bir şeyden ziyade. Yapabilecek kişiye onları yönlendirebiliriz.
0: Evet.
1: Çünkü sonsuz yaşamı biz kimseye veremiyoruz elbette. Yani ölüyü de diriltemiyoruz. Ama yapabileceğimiz çok önemli bir şey var. Mesih'i paylaşabiliriz, Mesih'i anlatabiliriz. Eğer Mesih'i tanıyorsak, İsa Mesih'in bizim için çarmıhta öldüğünü, ölümden dirildiğini ve bu sayede ölümü yendiğini biliyorsak ve adına iman eden herkesin sonsuz yaşama sahip olduğunu, ölse de yaşayacak olduğunu müjdesini biliyorsak bunu paylaşabiliriz insanlarla. Sevdiğimiz insanlara İsa'nın kim olduğunu anlatabiliriz. Onun bizim için yaptıklarını, ölümünü, dirilişini anlatabiliriz. Ve gerçekten iman edenlerin o sahip olduğu vaadi, sonsuz yaşam vaadini paylaşabiliriz.
0: Evet, belki de sevdiğimiz insanları gerçekten sonsuzluk açısından düşünüyorsak her birimiz, onlara bırakabileceğimiz en değerli şey yalnızca fotoğraflarımız, videolarımız ya da ses kayıtlarımız değil. Fırsatımız varken onlarla paylaşabileceğimiz en değerli şey müjdedir. Evet. İsa Mesih'i anlatmak, tanıtmak, müjdeyi paylaşmak lazım. Sevdiklerimize o sonsuz yaşamı götüren yolu gösterebilmek lazım.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ama öncesinde bu yolu bizim bilmemiz de gerekiyor değil mi? Aslında bizim bu sonsuz yaşama sahip olmamız gerekiyor ki onu biz paylaşabilelim. Ve burada aslında ben bu sonsuz yaşama nasıl sahip olabilirim sorusu da aslında gündeme geliyor. Ve Kutsal Kitap bize bunun nasıl olduğunu açıklıyor bize, ifade ediyor bunu bize. Bunun Tanrı'nın armağanı olduğunu, Tanrı'nın armağanı olarak karşımıza çıktığını biz burada görüyoruz. Romalılar 6:23'te diyor ki, çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
0: Evet, burada çok önemli bir kelime var, armağan kelimesi. Çünkü sonsuz yaşam satın aldığımız bir şey değil, teknolojiyle ürettiğimiz bir şey de değil, kendi çabamızla kazandığımız bir şey de değil kesinlikle. Tanrı'nın İsa Mesih'te verdiği armağan bizlere.
1: Evet, ve şimdi o sırra geldik artık. O programın başından beri söylediğimiz sırra. Bunu nasıl alabiliriz, bu sonsuz yaşamı? Hem kendimiz için ve sevdiklerimiz için. Aslında bunun yolunun İsa Mesih'e iman etmek olduğunu Kutsal Kitap bize söylüyor.
0: Evet, İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Romalılar 10. bölüm 9. ayette de şöyle diyor. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın.
1: Yani aslında İsa Mesih'e iman etmek ve onu Rab ve kurtarıcı olarak, yani yaşamımızın efendisi, Tanrı olarak onu kabul etmek, kurtarıcı olarak onu kabul etmek gerekiyor ve tüm yolları bırakıp kendi çabalarımla cennete ulaşma çabamı da bırakıp yalnızca Mesih'in yaptığı eyleme güvenerek, Mesih'in çarmıhta benim için öldüğüne, dirildiğine güvenerek onu efendi olarak yaşamımıza kabul etmek ve onunla beraber dönüşmek ve değişmek gerekiyor.
0: Evet, yani dijital ölümsüzlük bize bir ses sunabilir, bir görüntü sunabilir ya da bir taklit sunabilir ama gerçek sonsuz yaşamı bize kesinlikle veremez.
1: Evet, aslında programın başında sorduğumuz ve programın içerisinde zaman zaman tekrarladığımız, hem sizin hem de sevdiklerinizin sonsuza dek yaşamasını ister misiniz sorusunun cevabı aslında bu mümkün ve bu yaşam, sonsuz yaşam, bol yaşam İsa Mesih'tedir. Onu da hatırlamış olalım ve şimdi size gelelim. Sizlerin yorumları ve soruları var sanırım YouTube'dan.
0: Evet, YouTube'dan bakıyorum nerede kaldık diye. Aslında ilahi isteğiniz var, evet, mı demiştik. Yasemin Hanım babanın sevgisi derin ilahisini yazmış. Hı hı. Bizlere Emre Bey de karanlık sükunet ilahisini yazmış. Ve şöyle bir yorum yapmış Emre Bey. Luka 9:6 bırakın ölüler ölülerini gömsün ve Yuhanna 11'de Mesih bana iman eden sonsuza dek yaşayacaktır dedi. Amin demiş.
1: Amin.
0: Yasemin Hanım, sonsuzluk isteği içimize konmuş bir şekilde, sanatçılar ürettikleriyle yarı ölümsüz gibi. Ama evet, genel olarak sonsuzluk isteği herkeste var. Ölüm Mesih'in dirilişiyle beraber yenildi. Umudumuz sadece Rab'de demiş bizlere.
1: Amin. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz yorumunuz için.
1: Deborah Hanım dua isteğini paylaşmış.
0: Evet. Bisikletten düştüm ve sol kol bileğimin kemikleri kırıldı. 17 gün önce ameliyat oldum. Ağrılarım oluyor ve Kaslar, sinirler koptuğu için elimin üstünü hissetmiyorum. Normalmiş. Acil şifa için dua istemiş bizlerden. Tabii ki sizler için dua ederiz. Deborah Hanım. Yasemin Hanım bir bağışta bulunmuş. Deborah Hanım da bir bağışta bulunmuş. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Kutsasın. Fazlasıyla aslında yaşamlarınızı bereketlesin. Çok teşekkür ediyoruz bağışlarınız için de.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli bağışlarınız için. Gerçekten müjdenin daha çok duyurulmasına katkı sağlıyor, bir tohum olarak ekiliyor ve daha çok yeşermeye devam etsin. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için de.
0: Deborah Hanım, o haç senin tahtında ilahisini istemiş.
1: Şimdi şöyle yapalım. İlerleyen dakikalardaki aramız için ilk yazan Yasemin Hanım'da babanın sevgisi derin ilahisini yazdı. O ve o ilahiye birazdan gideceğiz. Diğer ilahi isteklerine de aslında programın sonunda yer vermiş olacağız. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi Deborah Hanım için dua etmek istiyorum. O paylaşmıştı dua isteğini. Rab, senin önüne geliyoruz ve şükrediyoruz sana. Biliyoruz ki sen sonsuz yaşam veren Tanrısın. Bizlere şifa veren, bizleri sevgisiyle saran Tanrısın. Ve Deborah Hanım için de, Deborah kardeş için de önüne gelmek istiyorum. Bisikletten düşmüş kendisi ve bu sol kol bileğinin kemiklerinin kırıldığını söylüyor. Ameliyat olduğunu söylüyor, ağrıları olduğunu, kaslarının, sinirlerinin bu zedelendiği ya da koptuğu için hissedemediğini, elinin üst kısmını hissedemediğini söylüyor. Gerçekten ona tam şifa ver, kalıcı şifa ver, acil şifa ver diye dua ediyoruz. Onun eline dokun, koluna dokun, o bileğine dokun diye dua ediyoruz. Ve tam anlamıyla eskisinden daha da iyi olacak şekilde iyileşsin Yarab. Sen yapabilirsin Yarab, sen şifa veren Tanrısın. Dokun ve şifa ver diye dua ediyoruz ve bütün o ağrıları, sızıları geçsin, senin isminde, İsa'nın adında dinsin ve esenlik alsın onun yerini, huzurunu alsın, şifanı alsın, bereketini alsın diye dua ediyoruz ve ona güç ver diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Amin.
0: Amin. Rab şifa versin sizlere.
1: Geçmiş olsun Deborah Hanım. Rab şifa versin. Anahit de yorum yazdı. Romalılar 8:10-11'den paylaşmış. Birlikte bakalım isterseniz o ilahi ediyorum ayetlere. Romalılar 8:10-11. Eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Amin. Kesinlikle.
0: Amin. Çok güzel bir
1: yani biz gerçekten bazen sadece fiziksel dirilişi gibi düşünüyoruz ama ruhumuzun da ölü olduğunun farkına varmak ve bunun Tanrı'da dirildiğini, Mesih'e imanla beraber Tanrı'da dirildiğini, Tanrı'la barıştığını, ruhumuzun aslında Tanrı'la buluşup o gerçek sahibiyle buluştuğunda dirildiğini aslında hatırlamış olalım. Sonsuz yaşama sahip olduğumuzu hatırlamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir oyun oynamak istiyoruz sizinle. Bir etkileşim noktamız var burada ve üç kelimede sen diye bir oyun yarattık aslında. Bu konuda hem konuştuğumuz konuyla ilgili olarak ilerleyecek olursak bir küçük bir oyun oynamak istiyoruz size.
0: Evet, yani bir gün bu dünyadan göçtüğünüzde sizi tanıyan insanların sizi hangi üç kelimeyle hatırlamasını istersiniz diye soracağız sizlere.
1: Evet, yani sadece üç kelime. Mesela sevdi, yardım etti, güldü gibi. Yani sizin arkanızdan söylenecek üç kelimeden bahsediyorum. Evet. İşte sevdi, yardım etti, güldü ya da inandığı gibi yaşadı da olabilir. Hı hı. Yani aslında üç ayrı kelime de yazabilirsiniz ya da üç kelimeden bir cümle de oluşturabilirsiniz. O size bağlı olarak değişebilir. O konuda görüşlerinizi bekliyoruz.
0: Evet, yani bugün konuştuğumuz gibi hatırlanmaya devam etmekte, yaşamaya devam etmek aynı şey değil tabii ki. Ama biz aslında gittikten sonra nasıl hatırlanmak istiyoruz? Her birimizin düşüncesini merak ediyorum. İnsanlar sizin hangi özelliklerinizle hatırlar daha çok? Ne düşünüyorsunuz insanlar? İşte neşeli olduğunuzu mu, inançlı olduğunuzu mu, sevecen olduğunuzu mu bilmiyorum. Herkes için farklıdır. Yardımsever, belki çok öfkeli, sinirli, farklı olumsuz şeyler de olabilir. Yorumlarda bekliyoruz. Üç tane şey yazarsanız bize çok seviniriz.
1: Evet, sadece üç kelime bekliyoruz. Yani sevdi, yardım etti, güldü gibi ya da bir cümle de oluşturabilirsiniz. İnandığı gibi, yaşadı gibi. Şimdi biz İlahi'yi dinleyelim. İlahi'nin ardından burada olacağız. Siz de bu esnada yazabilirsiniz. Babanın sevgisilerin İlahi'si bizimle.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Aysi canlı yayınıyla karşınızdayız. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. En son size sormuştuk. Ya bir gün bu dünyadan göçtüğünüzde, gittiğinizde sizi tanıyan insanların sizi hangi üç kelimeyle hatırlamasını isterdiniz? Örnek olarak işte sevdi, yardım etti, güldü gibi. Bu konuda görüşlerini dinleyicilerimiz yazıyorlar, yazmaya devam ediyorlar. Henüz paylaşmadıysanız, paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz gerçekten. Ve bir dua isteğiniz varsa yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Emre Bey yazmıştı, onu gördük bu arada. Sizin için dua edeceğiz. Bir dua isteğiniz varsa onu da yazarsanız çok seviniriz. İlk yazan kazanır için bir isteğiniz varsa onu da yazarsanız birazdan aslında tekrar belki bir ilahi arası verirsek orada ona yer vermiş olalım. Bu arada Radyo Maranata'da yeni programlar yayınlanmaya başlamaya devam ediyor. Mesela en son Çelişkiler ve İncil isimli bir program yayına girdi.
1: Evet, Salı Perşembe 18'de.
0: Evet, onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Salı ve Perşembe günleri 18'de. Çok güzel bir program o da. Onu da dinleyebilirsiniz. Salı ve Perşembe günleri 18'de. Aslında İncil'de çelişkili gibi görünen yerlerin aslında acaba öyle mi değil mi bu iddiaları ele alıyor. Güzel bir program. O konuda da ve ilerleyen günlerde de Daha İyi Bilsen isimli bir programda gelecek. O da 21 Eylül'de yayında olmaya başlayacak. Onu da takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Bu yüzden bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi yorumlar var. Onlara bakmak istiyorum. Emre Bey'in dua isteği vardı.
1: Evet, dua isteğim ben ve ailem adına hayatımızda değişmesini Rab'den dilediğimiz şeyler var. Bunun için genel bir dua ederseniz sevinirim, teşekkür ediyorum demiş. Tabii ki ederiz. Ve soru sormuştuk aslında, ona cevap vermiş dinleyicilerimiz. Bir gün bu dünyadan göçtüğünüzde sizi tanıyan insanların sizi hangi üç kelimeyle hatırlamasını istersiniz dedik. Deborah Hanım sevdi, neşeliydi, saf kalpliydi demiş. Hı hı. Yasemin Hanım yardımseverdi, alçak gönüllüydü, anaçtı demiş. Rıfkı Bey geldim, gördüm, yedim. Normalde yendimdi, o sözün doğrusu ama benim göbek büyüyor gittikçe, o yüzden yedim olabilir demiş bizlere Rıfkı Bey. Evet. Deniz yolcusu akıllı, alçak gönüllü, mesafeli demiş. Hmm. Emre Yücel karanlık sükunet ilahisini istemiş.
0: O da üç kelime
1: bizlere.
0: Karanlık sükunet ilahisi. Evet. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. O ilahiye birazdan yer vermiş olacağız.
1: Ben Emre Bey için dua edebiliriz. Dua edeyim yani. Evet. Dua istekleriniz varsa sizler de yazabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Emre Bey için Rabbin önünde durmak istiyorum. Ya Rab, yüceler yücesi kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyorum. Emre Bey için onu senin önüne getirmek istiyorum ya Rab. Onun yüreğini, yaşamını senin önüne getirmek istiyorum. Lütfen bütün yaşamını, ailesini bereketle diye sana yalvarıyorum egemen Rabbimiz. Sen kralımız ve efendimizsin ya Rab. Senin gözünde her şey açıktır. Onun ihtiyaçlarını, sorunlarını, yüreğinin dileklerini sen bilirsin ya Rab. Lütfen sen ona yardım et. Senin isteğine uygun ne dilerse ya Rab gerçekleşsin diye sana yalvarıyorum. İstekleri gerçekten onun için fayda sağlamayacaksa bilgelik ver, bu konuda yönlendir diye de sana yalvarıyorum. Hata yapmasın, yanlış bir karar vermesin, yanlış bir adım atmasın diye de sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen bilgelikle donat Emre Bey'i ve onu yönlendir. Onun ailesinin de yüreğinde etkili bir şekilde çalış. Aynı düşüncede olsunlar, birlik olsunlar, sevgi bu ailenin içerisinde olsun diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Lütfen onun yüreğinin dileklerini gerçekleştir. Bereketle huzur ver, esenliğinle donat diye sana yalvarıyorum ya Rab. İçinden geçtiği zorluklar varsa sen yardım et, senin yardımınla çıksın, bu zorlukların içerisinden zaferle çıksın diye sana yalvarıyorum. Senin ellerine bırakıyorum onu ve ailesini, koruman, bereketlemen ve her konuda onların yanında olman için sana yalvarıyorum İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Dua isteklerinizi de paylaştığınız için. Başka bir dua isteğiniz varsa paylaşabilirsiniz. Sevinçle sizler için dua ederiz. Sanırım okumadığımız bir yorum yoktu herhalde.
1: Yok, evet, kalmadı.
0: Evet. Şimdi aslında burada belki şunu ele almak da gerekiyor. Hani bugün bu konuları konuştuk. İşte bu yapay zeka ile üretilen işte sevdikleri kişiyi kaybeden insanlar yapay zeka ile o kişilerin klonunu, kopyasını oluşturuyor. Onlarla sohbet ediyor. Bunu gördük. Burada aslında günlük hayatta bugün öğrendiklerimiz üzerinden neler yapabiliriz? Buna da birlikte bakmış olalım. Elbette acılarımız var. Yas tuttuğumuz alanlar var. Kaybettiğimiz insanların sonrasında tabii ki doğal olarak bir acımız var. Bunu bastırmak doğru bir şey değil. Yani bunu gizlemek ya da saklamak doğru bir şey değil. O yas tutmalıyız gerçekten. Kabul etmeliyiz bu kayıp olduğunu, bu kaybın yaşandığını ve bunun üzücü bir şey olduğunu kabul etmeliyiz. Bunu bastırmak yerine bunu içinden geçebiliriz. Yani kaybettiğimiz kişiyi özlemek, anmak, fotoğraflarına bakmak çok doğal. Ama kendimize de şunu da sormalıyız. Bu bana iyileşmemde yardımcı mı oluyor yoksa kaybı kabul etmemi zorlaştırıyor mu? Ve burada unutmayalım ki bizim teselli kaynağımız Rab'dir ve bu tür durumlarda aslında Rab'be daha çok yaklaşmalıyız. Ona daha çok adım atmalıyız aslında.
1: Evet, ve tabii ki teknoloji ilerliyor ve bugün konuştuğumuz konuda olduğu gibi avatarlar ya da farklı belki şeyler de çıkacak önümüze. Belki işte iletişim kurmak için ya da sesini duymak için birçok farklı şeyler duyacağız ileride. Bunların yani hatırayla gerçeğin sınırını gerçekten iyi korumak gerekiyor. İşte fotoğraflar da var, ses kaydı ya da işte dediğimiz gibi yapay zeka ile yapılan bir avatar da sevdiğimiz kişiyi hatırlatabilir bize. Ama onun kendisi değil, bunu iyi anlamamız lazım. Özellikle de bir avatar kullanılıyorsa onun ürettiği yeni cümleleri ölen kişinin gerçek düşünceleri gibi görmemeye de dikkat etmeliyiz. Hatırayı korumalıyız tabii ki ama taklidi kişinin yerine koymamak gerekiyor. Bu sınırı da iyi korumamız gerekiyor yaşamlarımızda.
0: Evet ve bu gerçekten önemli bir nokta, onu hatırlayalım. Ve sonsuzluğu aslında yapay yollarla değil de yaşamın kaynağında arayabiliriz. Yani gerçek yaşamın kaynağında biz o sonsuzluğu, sonsuz yaşama, ölümsüzlüğü aslında arayabiliriz. Dijital ölümsüzlük dedikleri bu akım aslında bir sesi veya görüntüyü sürdürebilir ama sonsuz yaşam veremez. Yani gerçekten o kişi yaşamış olmuyor bahsettiğimiz gibi ama İsa diyor ki diriliş ve yaşam benim diyor. Bu yüzden aslında şu soruyu kendimize sorabiliriz. Benim sonsuz yaşam için aslında ölümsüzlük için yani sadece bu dünyadaki yaşamı düşünmeyin. Sonsuz o ruhsal yaşam için güvencem kim? Güvencem ne? Neye güveniyorum? Ve kutsal kitabın cevabının aslında İsa Mesih'e iman etmek olduğunu, onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek olduğunu hatırlayalım ve sevdiklerimiz için de aslında yapabileceğimiz en iyi şeyin de onlara İsa'yı paylaşmak olduğunu ve sonsuz yaşamın kaynağını onlara tanıtmak olduğunu hatırlamış da burada olalım. Ona da değinmiş olalım. Bu konuda paylaşmış oluyoruz. Şimdi aslında Emre Bey karanlık sükunet ilahisini istemişti ama belki şöyle yapabiliriz. Belki zaten programımızın sonuna doğru geliyoruz. Belki kapanıştan sonra ilk olarak o ilahi çalabiliriz. Karanlık sükunet ilahisini. Ardından başka ilahi isteği olanlar varsa onların ilahi isteklerine de yer verebiliriz. Arka arkaya çalabiliriz. Çalmış olmadığımız ilahiler varsa. Mesela Deborah Hanım'ın galiba yazdığı vardı ilk başta ama ona da birlikte bakarız ve ona da yer vermiş olarız. Şimdi sizinle bir anket yapmak istiyoruz. Yani bu programımızla ilgili ve programlarımızın geneliyle ilgili aslında sizlerle bir anket yapmak istiyoruz. Sadece bugünkü programdan değil ama Radyo Maranatha'nın geneli için size soracağız ve bir anket paylaşmış olacağız. Size soracağız, diyeceğiz ki size Radyo Maranatha'da aslında dinlediğiniz programlar sizi en çok hangisine teşvik etti diye size soracağız. Bugün içerisinde en çok hangisine teşvik etti? Yani aslında işte İsa Mesih ve iman üzerinde düşünmeye mi teşvik etti? İsa Mesih'i hayatınıza kabul etmek üzerine ya da İsa'nın kimliği üzerinde mesela düşünmeye mi teşvik etti sizi? Ya da İncil'i okumaya, araştırmaya mı teşvik etti? Ya da kiliseye gitmeye mi teşvik etti? Ya da belki bir Hristiyanla konuşmaya mı teşvik etti? Ya da henüz belki bir adım atmamış olabilirsiniz elbette. Sadece dinliyor da olabilirsiniz. Bunu da paylaşabilirsiniz bizimle. Merak ediyoruz. Aslında programlarımız sizde nasıl bir etki bırakıyor? Onu merak ediyoruz. Bununla ilgili bir anketimiz yayınlanıyor olacak şimdi. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım.
1: Evet, size en yakın olan seçeneği işaretleyebilirsiniz. Vereceğiniz cevaplar bizim için gerçekten çok değerli ve önemli. Hem bizler için teşvik oluyor, hem de bizler de aslında nasıl bir program yapmak gerektiği ya da hangi yönde çalışmak gerektiğini görmüş oluyoruz. Umarım sizler için bereket oluyordur diye düşünüyoruz. Programlarımız, ilahilerimiz, bu sohbetlerimiz bereket oluyordur diye düşünüyoruz. Bizler için çok keyifli ve bizler de sizlerden bereket alıyoruz. Sizin düşünceleriniz, yorumlarınız, söyledikleriniz, yaşamlarınızda olan şeyleri bizimle paylaşıyorsunuz. Bunlar için de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Dua konularınız oluyor. Gerçekten bizim için çok keyifli bir zaman. Umarım sizler için de öyle oluyordur. Hem canlı yayınımız hem de bütün program ve ilahilerimiz.
0: Evet, anketimiz birazdan yayında olacak. Onun da hatırlatmasını tekrardan yapmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz aslında bugün bizimle olduğunuz için. Bugün dijital ölümsüzlükten konuştuk, kaybettiklerimizle bağımızı sürdürme isteğinden konuştuk ve ölüm karşısında insanın aradığı o umuttan da bahsettik. Bunun üzerine hakkında da konuştuk.
1: Evet, ve gördük ki aslında teknoloji bir sesi, görüntüyü ve hatırayı devam ettirebilir, ama bugün gördüğümüz, konuştuğumuz konulara baktığımızda hatırlanmakla yaşamak aynı şey değil dedik sizlerle birlikte.
0: Evet, ve aslında İsa Mesih'in diriliş ve yaşam benim dediğini de hatırladık. Eğer bugün anlattıklarımız sizde yeni sorular oluşturduysa, gerçekten İncil'i okumaya sizi teşvik ediyoruz. İncil'i okuyarak İsa Mesih'in kim olduğunu kendiniz araştırmaya başlayabilirsiniz. Bu konuda sizi teşvik ediyoruz gerçekten.
1: Evet, ve bulunduğunuz yerde bir Protestan kilisesine giderek varsa sorularınızı sorabilirsiniz, ibadete katılabilirsiniz, oradaki insanlarla konuşabilirsiniz. Bu konuda da sizi teşvik etmek istiyoruz. Çünkü İncil'i okumak evet çok önemli, ama bu inanca sahip insanlarla birlikte olmak, o paydaşlık içerisinde olmak, aslında sorularınızı sorabileceğiniz doğru yerde olmak gerçekten çok değerli.
0: Evet, gerçekten çok kıymetli ve değerli bu. Ve programımızla ilgili soru ve görüşleriniz varsa onları da soru@radyomaranata.com adresinden bize paylaşabilirsiniz. Bizi @radyomaranata olarak bütün sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Evet, bugün bizimle olduğunuz ve anketlerimize katıldığınız, yorum yaptığınız için de gerçekten çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizler için çok değerlisiniz. Sizlerle olmak gerçekten çok değerliydi bugün.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi anketimiz yayında, onu hatırlatmasını yapmış olalım. Anketimizi cevaplamaya devam edebilirsiniz. Ve şimdi Karanlık ve Sükunet ilahisini dinleyelim birlikte ve artık size veda etmiş olalım. Haftaya görüşmek üzere. Emre Bey'in de bu arada bağışını gördüm. Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Karanlık Sükunet ilahisini dinleyelim ve aslında size veda etmiş olalım. Bir sonraki Laf Laf Ayşı'da görüşmek üzere.
1: Esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
1: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve bu program serimiz boyunca aslında Elçi Pavlus'un işlerine bakmaya çalışıyoruz. Onun hayatına bakmaya çalışıyoruz. Önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Ve bu şahsiyetin nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlılarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Bu gizemi açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü bu Elçi Pavlus'un bu dönüşüm hikayesi birçok aslında eleştirmenin de farklı konuları dile getirmesine sebebiyet verdi. Kendisi hakkında farklı iddialar ortaya atmasına sebebiyet verdi. Peki bunlar doğru mu değil mi? Bu program serimizde bunları mümkün olduğunca ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bugünkü konumuz aslında müjde kitaplarında yer almayan, müjdeden kastımız aslında İncil dediğimiz Mesih İsa'nın hayatını anlatan o bölümlerde yer almayan ama Elçi Pavlus'un mektuplarında yer alan o teolojik etkenler ve buyruklar var. Bunlar arasında bir farklılık var mı? Bir değişiklik var mı? Buna bakmaya çalışıyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kilise düzeni hakkında Elçi Pavlus ne söylüyor? Örneğin kilisedeki o önderlik sistemi, ihtiyarlar sistemi, önder atama gibi konularda Elçi Pavlus neler söylüyor? Çünkü bu konularda mektuplarda sık sık değindiğini görüyoruz. Bu konularda neler söylüyor ve İsa ile arasında bir fark var mı bu konuda? Ya da İsa bu konulara değinmedi mi?
1: Evet, Pavlus kiliseler kuruldukça insanları gidip de bu müjdeye İsa ile ilgili haberi anlattıkça onlar iman edince onları bir araya topluyor. Bir kilise dediğimiz cemaat topluluğu kuruyor ve onların arasında da her kilisede ikili bir sistem kuruyor. Gözetmenler ve görevliler seçiyor onların için, yani ihtiyarlar diyebileceğimiz gözetmenler, çobanlar, yani kilise önderleri seçiyor ve görevlileri de seçiyor, yani hizmet eden kişiler. Mesela Filipililere yazarken diyor ki Mesih İsa'nın kulları ben Paulus ve Timoteus'tan Filipi'deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Yani bütün kilise kutsaldır. Hepsi bir nevi kahindir, bir görev Mesih imanlısıdır. Ama aralarından da elçiler bazılarını gözetmen, yani önder olarak seçiyor. Ve aynı zamanda görevliler de onları yardım edecek olan kişiler de seçiyordu. Hani geleneksel olarak yeni kiliseden bu kelimelerden, İncil'den kaynaklanan pastör, çoban kelimesi anlamına geliyor. Çoban anlamına geliyor. Pastör ve diakon, yani önder ve diakon. Diakon da şey anlamına geliyor. Hizmet eden, görevli. Bunları seçiyor. Mesih İsa doğrudan kilisenin yapısını anlatmıyor önceden. Yani o daha kiliseler yok. Yani İsa yaşarken. Onun için orada onu görmüyoruz o şekilde.
0: Peki Mesih İsa'nın buna değinmemiş olması ama Elçi Pavlus'un değinmiş olması bir problem yaratır mı? Yani bir güven problemi yaratır mı? Bunu nasıl ele alabiliriz?
1: Evet. Benim için bence bu doğal süreçtir. İsa kilisesini kuracağını bildiriyor önceden. Yani bir bunu nereden görüyoruz? İlk önce yani kilise nedir? Onu belki onu düşünmek lazım. Kilise kelime anlamı olarak çağrılmış olanlar, eklesia yani Grekçe kelimesinden geliyor direkt Türkçe'ye, kilise, eklesia. Şunu görüyoruz mesela İsa ilk öğrencilerini çağırırken yani çağrılmış olanları olarak şunu okuyoruz. Mesela örnek verelim, göl kenarında yürüyor İsa bir gün yani ilk hizmetinin başlangıcında. Petrus diye anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü diyor. Ben Matta 4'ten okuyorum. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardından gelin diyor. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Biraz daha ileride Yakup'la Yuhanna'yı da görüyor. Onları da çağırıyor diyor. Onları çağırdı. Kelime orada Grekçe olarak ekelesen, kelesen. Yani onları çağırdı. Ve sonra da yani 16. bölümde Matta'da onu okuyoruz. Ben sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun. Seni bu beni açıkladığın bu kimlik üzerinde, bu kaya üzerinde kilisemi kuracağım diyor. Eklesia. Bu kayanın üzerine kuracağım diyor. Demek ki ne yapıyor İsa? Kısa ve basit şekilde insanları çağırıyor, onları ekliyor kendine ve onları daha sonra bunu cemaat haline getireceğini bildiriyor. Kilise kuracağım diyor. Henüz kilise kurulmadı ama. Kiliseler kurulmadı. Ama bunu ölümünden ve dirilişinden sonra sına bırakıyor. Çünkü o temel o atacak. Temeli attıktan sonra onunla ilgili müjde insanlara elçiler duyuracaklar. Ve ondan sonra okuyoruz. Petrus mesela Korint'e gidiyor. Korint'teki kilisesine selam diyor. Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam. Kilise kutsal olmaya kim bunlar? Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olanlara sesleniyor. Yani onlar çağrılmış olanlar, kilise oluşturuyor. Yani inşa ediliyorsunuz diyor, kuruluyorsunuz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir diyor. Yani bir kuracağım diyor ve daha sonra elçileri aracılığıyla kiliseleri kuruyor İsa. Kilisenin başı odur diyor mesela bir yerde. Yani o yani kilise onun cemaatidir. Ama yani demek ki aynı kavram var, aynı gerçek var. Ama İsa gelecek zamanı kullanıyor. Ben yapacağım diyor. Paulus da artık bunlar bu kuruluyor diye konuşuyor. Çünkü İsa öldü, dirildi ve elçilerini görevlendirdi bu işle.
0: Hı hı. O zaman elçilerin bu konularda bir düzen oluşturma ve buyruk verme yetkisi olduğunu söyleyebilir miyiz George Bey?
1: Evet, buyruk verme yetkileri vardır. Ama onlar bunu nasıl bir yetkiye sahipler? Mesih'in kulları, Mesih'in elçileri olarak yetkilidirler. Mesih'in sözcüleri olarak bunu yapıyorlar. İsa Mesih yaşıyor. O kilisenin başıdır, o onun efendisidir. Onların da efendisi, efendileridir. O buyruk veriyor. Onlar da bu gerçekleri, bu düzeni kuruyorlar. Onun gösterdiği. Zaten yeni bir düzen değildir. Yani şöyle diyebiliriz. Yani sinagoglar da eski antlaşma tapınak düzeni değil de havra düzeni gibidir. Yani ihtiyarlar var. Orada hizmet eden kişiler var. Vaaz verenler var. Tapınak sistemi ama o ortadan kalkıyor. Çünkü İsa yeni bir ruhsal bir tapınak kuruyor. O biraz daha geniş bir konu. Ama yerel kilise düzeni benzerdir ona.
0: O zaman onun etkilerini de görüyoruz o zaman. Havari, çok üzülüm havari diyorum, havra düzeninin etkilerini de görüyoruz o zaman kilise düzeninde.
1: Evet, görüyoruz. Sinagog ya da havra dediğimiz oluşumların içinden çıkıyor zaten kilise. İlk imamların hepsi Yahudi kökenlidir. Ve gidilen ilk yer her zaman sinagogdur, havradır bu Roma dünyasında. Önce bu Yahudi kökenli elçiler, Paulus da onlardan biri, giriyor, havraları giriyor, orada müjdeyi duyuruyor. Yahudi olanlar ve Yahudi olmayanlar da vardır orada. Yahudi olmayanlar da daha çoğunlukla iman ediyorlar. Ve aralarında oradan ayrılıp, çünkü çoğunluk reddediyor. Yahudilerin çoğu bu müjdeyi reddediyor. İsa'yı Mesih olarak kabul etmiyorlar. Kabul edenlerle birlikte diğer uluslardan olan insanlar, Yahudi olmayanlar bir arada toplanmaya başlıyorlar. Havra dışında evlerde, başka okullarda, binalarda toplanmaya başlıyorlar. Bu kilise oluyor, yani kiliseler. Mesih'in halkı, Mesih'in çağrılmış olanları.
0: O zaman şunu söyleyebilir miyiz George Bey? İsa Mesih siz yaşıyor diye zaten vurguladınız. İsa tüm insanlığın günahları için çarmıhta öldü. Üçüncü gün dirildi ve aslında hem İsa'nın kendisi zaten bu müjdeyi duyuruyordu. Hem de Elçi Pavlus mektuplarında bu müjdeyi zaten açıkça duyurdu. Diğer elçiler zaten aynı şekilde bunları duyurdu. O zaman Tanrı'nın bir şekilde esinlemesi halen devam ediyor diyebilir miyiz bu konuda? Yani vahiy anlamında belki demek sağlıklı olmaz. Çünkü vahiyin Mesih İsa aracılığıyla tamamlandığını biliyoruz. Ama işte bu kilise düzeni oluşturma konusunda ya da önderleri yönlendirme konusunda Tanrı'nın esinlemesi devam ediyor mu hala?
1: Şöyle ayrım yapmak lazım, bir ayırmak lazım. İsa ile birlikte yaşamış olan ve onun direkt elçileri olanların dönemi var. Temel onlarla atılıyor. Efesliler 2:20'de temel, kilisenin temeli ve kilise düzeninin temelini atanlar da elçilerdir. Yani o dönemde. Elçilerden sonraki kuşaklar farklıdır. İsa zaten bunları ikiye ayırdı son akşam yemeğinde. Sizin için dua ediyorum diyor elçilerine. Siz sonra diyor ki sizin için dua ediyorum Rab, baba sizi kutsasın, korusun diye. Sonra sizin sözleriniz, elçilerinizin sözleri aracılığıyla iman edecek olanlar için de dua ediyorum. Yani temeli elçiler oluşturuyor. Elçiler döneminden sonraki kuşaklar, dönemler farklıdır. Yani yeni bir esinleme yok diyeceğim. Yani o yeni bir vahiy anlamında kesinlikle yoktur. Ama tabii ki bugüne kadar da Rab'be iman edenlerin hepsinde Tanrı'nın ruhu var, bilgelik var. Elçilerin attığı temele bakarak, o temelin üzerinde bina ederek, onlardan öğrenerek, kültürlere göre ve farklı kuşaklarda kiliseler kuruluyor. Ama örnek ve emsal hep elçiler döneminden alınıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konu daha var aslında, erkek ve kadının rolleri hakkında neler söyleniyor, neler söylüyor Elçi Pavlus. Bu konuda da müjde kitaplarında yer almayan ama Pavlus'un mektuplarında yer alan buyruklar var mı? Ve bunlar bir güvenilirlik anlamında bir problem oluşturur mu?
1: Bence benim anladığım kadarıyla kadın erkek ilişkisi, evlilik olsun, İsa'nın öğrencileri olmak konusunda olsun, temel ta yaratılış kitabında, Tevrat'ta atılıyor. Bir yaratılış düzeni vardır. Tanrı insanı kendi benzeyişinde yaratıyor ve onları erkek ve kadın olarak yaratıyor. Sonra da evlilik kurumunu oluşturuyor. Onlar Adem'le Havva'yı bir araya getiriyor. Onlar bir beden oluşturuyor. Erkek önce yaratılıyor. Kadın da ona yardımcı, ona denk olan bir ortak olarak veriliyor. Ve birlikte yaşamaya başlıyorlar. Ön İsa Mesih ondan söz ediyor. Direkt mesela evlilikle ilgili sordukları zaman ona İsa buna bundan söz ediyor. Ayeti buradan da açmak istiyorum burada. Matta 19'dan okuyacağım. Geliyorlar onun yanına, soruyorlar, boşanmak uygun mudur değil midir? Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mu, uygun mudur diye soruyorlar. İsa da karşılık veriyor. Kutsal yazıları okumadınız mı? Ve dediğim gibi yaratılış birden başlıyor. Yaradan, başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Yani yaratılış birden söz ediyor. Erkek ve kadın var. Yani erkek kadın ilişkisi bu şeyin temelinde yer alıyor. Sonra bu nedenle ikinci bölümden söz ediyor. Adam annesini babasını bırakıp karısını bağlanacak. İkisi tek beden olacak. İkinci bölümden söz ediyor İsa Mesih. Yani bu temel oluşturuyor. Paulus da aynı şekilde bu hep yaratılışa geri dönüyor. Başlangıçta onları erkek ve dişi olarak yaratan Tanrı'dan söz eder. Onların bir beden olacağından söz ediyor. 1. Korintliler olsun, Efesliler 5 olsun, 1. Timoteus olsun. Bu olaya geri dönüyor. Bu ilişkileri betimlemek için. O zaman ortak temel Tevrat'tır. Tanrı'nın yaratmış olduğu düzendir. Bununla birlikte şey diyebiliriz. O zaman Paulus kilise, yani iki alan için buyruk veriyor. Evlilik için ve kilise düzeni için buyruk veriyor. Evlilikten bahsedebiliriz önce. Kilise, evlilik için diyor ki erkek kadının başıdır. Yani onun ve eşinden söz ederken karısı ona bağımlı olmalı tarzında bir şey söylüyor Paulus. Hani direkt okuyalım daha iyi olur.
0: İsterseniz bir ara verelim George Bey. Sonrasında tamam. Belki burada virgül koymamız gerekebilir. Tamam. Sonrasında devam edelim erkek ve kadının rolleri üzerinde.
1: Tamam, olur.
0: Şimdi kısa bir ara verelim, ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
0: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
0: Evet, değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız ve Müjde kitaplarında yer almayan ama Pavlus'un mektuplarında yer alan teolojik etkenlere ve buyruklara bakıyoruz ve bunların aslında sıkıntılı bir temel oluşturup oluşturmadığına bakmaya çalışıyoruz. Çünkü çeşitli eleştirmenler bu konularda iddialar ortaya atıyorlar ve bu konuların problem olabileceğini düşünüyorlar. Şu ana kadar George Bey ile tek tek üzerine değindik bunların ve aslında hepsinin uyumlu olduğunu, bu temellerde bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Ve erkek ve kadının rolleri üzerine konuşuyorduk en son araya gitmeden önce. Ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya platformlarında takip etmek isterseniz @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Evet George Bey, erkek ve kadının rollerinden bahsediyorduk. Siz bir ayet okumak istemiştiniz en son. Belki oradan devam edebiliriz.
4: Evet. Efesliler mektubunda Elçi Pavlus evlilik konusunu ele alıyor. Farklı bölümlerde kilise içinde olan rolleri ele alıyor. Sesleniyor imanlı kadınlara. Efesliler 5:22'de "Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun." diyor. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır diye söylüyor. Kocalar da sesleniyor. Onlara da büyük bir sorumluluk veriyor. "Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin." Yani fedakar bir sevgiyle eşlerinizi sevin diye buyruk veriyor. Karşılıklı bir tamamlayıcı bir ilişki söz konusu burada. Bu güzel bir bir şeydir. Mesih bunu öğretiyor mu diye tartışılır. Günümüzde zaten bu konu büyük bir konudur. Kadının erkeğin rolü farklı mıdır, aynı mıdır? Ve İsa'ya inananlar arasında da bu bir tartışma konusudur. Tabii ki İsa'ya bakıyoruz. İsa Mesih kadınlar için farklı bir ikinci sınıf bir muamele yaptı mı? Onları o şekilde yaptı mı? Yoksa bu şeyleri yıktı mı, değiştirdi mi diye bakmamız lazım. Evlilik hakkında çok detaylı konuşmadığını görüyoruz İsa Mesih. Yani evlilikle ilgili verdiği buyrukları yine söylediğim gibi yaratılışa dayanıyor. Kadın erkek ilişkisi başka türlü ilişkiler olmaz. Tek evlilik kavramı kutsal kitapta ve tek cinsel ilişki alanı da evliliktir kutsal kitapta. Onu İsa Mesih de bunu bildiriyor, açıkça söylüyor, o ayetleri veriyor, kadın ve erkek olarak yaratıldığını söylüyor. Ama şunu örnek vermemiz lazım. İsa gününün birçok şeklini, yanlışını değiştirdi. İkinci sınıf olan kadınlar, kadın olarak bir hahamın öğrencileri erkekti. Yani bir kadın öğrencileri edinmiyordu ama İsa Mesih yanına kadınlar da öğrenci olarak ediniyordu. Kadınlar da erkeklerle birlikte gidiyorlardı. Ayakları dibinde oturuyor, sözünü dinliyor. Kendi onunla birlikte yolculuk yapıyorlar. Kadınlar da İsa'nın çok önem verdiği öğrencileriydi. Fark gözükmüyor o konuda. İkisi de İsa'nın öğrencisi. Şu fark var, İsa elçiler için seçtiği temel kilisenin temelini oluşturmak için 6 kadın 6 erkek seçmedi, 12 erkek seçiyor. Orada kilisenin ve halkının temelini baş önderleri olarak erkekler seçtiğini düşünüyorum, görüyorum. Bu temel devam ediyor. Erkek Paulus'la aynı fikirde o bölüm orada. Ama değer açısından ve karşılıklı sorumluluk açısından da gerçekten kadınlara çok büyük bir değer verdi. Onu söyleyebiliriz İsa Mesih hizmetinde. Ölümden dirilişine tanık olarak da, yani çarmıhının dibinde bekleyip de ona bakan kadınlardı. İlk göründüğü kişiler kadınlardı. Onlara tanıklık etme görevini verdi. Ve bunu da Elçi Paulus'un da hizmetinde de görebiliyoruz. İsa'ya iman eden kadınlarla beraber hizmet ediyordu.
5: Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda hatta İsa'nın devrimci bir kişiliği de olduğunu söyleyebiliriz. Siz de bahsettiniz zaten. O dönemde aslında kadınlar maalesef ikinci bir konuma itilmiş durumdayken İsa'nın bunu yıktığını görüyoruz. Mesela meşhur o Samariyeli kadın, su başındaki kadın durumu var ve orada aslında İsa bir müjdeci olarak aslında o kadını gönderiyor ve o kadın tüm o halka, kendi halkına İsa'yı müjdeliyor ve hatta öğrencileri bile, İsa'nın öğrencileri bile şaşırıyor. Neden bir kadınla konuşuyor gibi şaşırıyorlar ama İsa'nın burada bir devrimci bir kişilik sergilediğini görüyoruz. Evet. Yani siz de bahsettiniz, kendi dirilişini müjdeleyen kişilerin aslında kadınlar olduğunu, öğrencilere gidip İsa dirildi, işte mezar boş diye bunu söyleyen kişilerin kadınlar olduğunu görüyoruz ki o dönemde maalesef kadınların tanıklıkları çok kabul görmüyor ama İsa bu tanıklıkları kabul ediyor ve kendi kurtarış tasarısının çok önemli bir noktasında, diriliş gibi önemli bir noktada bunu kullanıyor ve günün sonunda da, yani Elçi Paulus da İsa Mesih de zaten aynı şeyi söylüyor. 1. Korintiler 12. bölüm 13. ayet diyor ki, ister Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimiz aynı ruhtan içmesi sağlandı diyor. Burada aslında bir kadın erkek ya da herhangi bir milletin ayrımı olmadığını görüyoruz. Ruhsal armağanlar konusu var George Bey. Bir şey demek istiyorsanız buyurun, sözünüzü kesmiş olmayayım.
4: Yani bir iki cümle daha eklemek istiyorum oraya. Yani Paulus da aynı şekilde, senin orada söylediğin ayette ek olarak Galatyalılar 3:28'de artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Yani hepimiz Mesih İsa'da birsiniz diyor ve evlilik içinde de çok ilginç bir vurgu da yapıyor. Mesela 1. Korintiler 7 2'den başlayarak her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın karşılıklı diyor. Erkek karısını, kadın da kocasına hakkını versin diyor. Kadının bedeni kendisine değil, kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil, karısına aittir. Yani evet, karşılıklıdır. Yani aynı şey boşanmayla ilgili söylüyor. Diyor ki kimse yani boşamasın, kadın kocasından ayrılmasın, erkek de karısını boşamasın diyor. Yani karşılıklıdır. Yani bu vurgu çok önemlidir, bunu görmek. Çünkü o dünya, Roma dünyasında Paulus'un hizmetleri ve Yahudiler arasında da böyle karşılıklı değildi. Kadının böyle hakları yoktu. Ama burada var. Yani önemli bir noktadır.
5: Evet, kesinlikle öyle. Ruhsal armağanlar konusuna belki biraz girmek gerekebilir. Orada aslında müjde kitaplarında yer alan, çok özür dilerim, müjde kitaplarında yer almayan ama Pavlus'un mektuplarında yer alan bu konuda teolojik etkenler var mı, buyruklar var mı, ruhsal armağanların ne olduğu, bunların nasıl listelendiği ya da kutsal ruhun bunları nasıl dağıttığı konusunda bu tarz noktalar var mı George Bey?
4: Evet, bu geniş bir konu kesinlikle. Yani Pavlus'un mektuplarında da veya Petrus'un Petrus bunları ikinci bir mektubunda da mesela değiniyor. Petrus'un mektubunu örnek verelim ki sürekli Pavlus'tan söz ettiğimizi, Pavlus her şeyi yarattı diye düşünmeyelim. Diyor ki 1. Petrus 4:10, her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunu iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Sonra iki sınıfa ayırıyor onları. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. O bir grup, konuşan, söz eden, sözlü hizmetlerde bulunanlar. Bir de başkalarına hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin diyor. Yani ruhsal armağan derken ne demek istiyoruz? Tanrı Mesih'i ölümden diriltti. Mesih İsa'da her türlü yetki ve yetenek ve güç vardır. İyileştirme vardır. Her yetki vardır. Ki bir nevi bir ruhsal bir beden oluşturuluyor. İsa Mesih'i ölümden diriltiyor ve baş olarak İsa Mesih bütün bu yetkilere sahip olarak, güçlere sahip olarak bedenine dağıtıyor. Bedeni onun cemaatidir. Yani halkıdır. Yani kimisi göz, kimisi el gibi düşünebiliriz. Belki beden baş ama Mesih bedenine yetkiler ve güçler veriyor ki hizmet etsin, birbirlerine hizmet etsin. Bu ruhsal armağan dediğimiz bu yeteneklerdir, bu güçlerdir. Kimisi konuşma gücüne sahiptir, kimisi farklı konuşma şeyler vardır. Kimisi peygamberlik eder, kimisi farklı şeyler yapar. Bir de bazı hizmet şeyler vardır, merhamet etmek, yardım etmek, yönetmek gibi hizmetler vardır. Bunlar Paulus'un da mektuplarında detaylandırılır. 1. Korintiler 12'de liste vardır, 14'te de liste vardır vesaire. Mesih'in yani müjde kitaplarında bu yetenekleri, bu hizmetleri öğrencileri farklı bir şekilde dağıtıldığını görmüyoruz. Ama öğrencilerini yetkilendirdiğini, kendisiyle birlikte olmaları için, müjdesini yaymaları için donattığını, bazı güçler verdiğini, mucizeler yapma gücünü veriyor İsa. Yani yetki kaynağı İsa'dır. Öğrencileri bu yetkisinden faydalanıyorlar, hizmet ediyorlar. Ve bu düzen müjde kitaplarında başlıyor. Müjde kitaplarında bu görevlerin ve yetkilerin verildiğini görüyoruz. Ama mektuplarda İsa Mesih ölümden dirildikten sonra gökten kutsal ruhu aracılığıyla öğrencilerine vermeye devam ettiğini, yetkilendirmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir baş gökte, beden yeryüzünde diye bir kavram var.
5: Aslında yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama değinmek istediğim iki konu daha var. Onlara da belki kısaca değinebiliriz George Bey. Mesela İsa'nın dirilişiyle ilgili detaylara işte 500'den fazla kardeşe görünmüş olduğu bilgisi gibi bir bilgi var. Elçi Pavlus'un mektuplarında. Evet. Bu müjde kitaplarında bu sayı yok diye hatırlıyorum ama bu nasıl ele alabiliriz peki? Bu Elçi Pavlus'un sonradan fark ettiği bir şey midir?
4: Hayır, fark etti diye düşünmüyorum. Birçoklarını hem dinledi hem de kiliselerde bu kişiler hala yaşıyorlardı, biliniyordu. Onların birçoğuyla tanışmıştı. Müjde kitaplarında İsa'nın ölümden dirilip çeşitli insanlara göründüğünü okuyoruz. Kadınlara göründü, erkeklere göründü, sayı verilmiyor. Celli'de göründü, göl kenarında, dağ tepesinde öğrencilerine göründü, son buyruk verdi, birebir Petrus'a göründü vesaire, 12'lere göründüğünü okuyoruz. Paulus bunları 1. Korintiler 15'te onları topluyor ve hepsini veriyor. Hiçbir çelişki yoktur. Önemli olan İsa'nın gerçekten ölümden dirilmiş olması ve öğrencilerine görünmüş olmasıdır. Yani sayı sadece 500'den çok diyor. Yani çok fazla kişiye göründüğünü söylüyor. Bunu diğer elçilerden ve kilisede yaşayan kişilerden öğrenmişti.
5: Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında Pavlus'un Mesih'in elçisi olarak ciddi hizmetlerde bulunduğunu biliyoruz ve o da doğal olarak kendisi aslında kilisede bir önderlik yapıyor ve bir önderlik sistemi aslında izlediğini görüyoruz. Bu önderlik sistemini Elçi Pavlus kimden almıştır? Bu sergilediği önderlik yöntemini kimden almıştır? Çünkü bazı mektuplarında mesela daha genç işte kilise önderlerine, belki atadığı kendi kilise önderlerine bazı buyruklarda, bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Bu önderlik sistemini Pavlus nerede görmüştür?
4: Belki de başta söylemiş olduğumuz gibi bir havra sistemi vardı ama her şeyden önce İsa'yı örnek aldılar. İsa elçileri seçti. Elçiler gezgin yetkililerdi. Elçileri gönderdi. Onlar birçok kiliseyi kurdular ve farklı kiliseleri geze geze farklı bölgelerde birçok kilise kurdular. Elçilerin yetkisi temel atma yetkisidir. Sonra peygamberler vardı yani diyor. Yani onlar da belki geziciydi, gezen kişilerdi. Ama sonra yerel kiliseler için yani bunlar için Paulus ve diğer elçiler de İsa'dan örnek aldılar. Elçileri nasıl atadıysa onlar da başkalarını yolcu olarak görevlendirdiler. Bunu Elçilerin İşleri 13'te görüyoruz. Paulus'la Barnabas seçilip gönderiyorlar. Yani elçi dediğimiz yani misyon sahibi olan, başka yerlere gönderilen, geçici olarak orada bulunan kişiler var. Sonra da kalıcı orada oturan kişilerin içinden kalıcı önderler seçiyor. Timoteus da gezici olanlardan biriydi. Titus da farklı kiliselerden farklı yerlere gönderiliyordu. Ama yerel halk içinde orada yaşayanlar arasından bazıları iş sahibi, bazıları belki full time olarak da hizmet etmek üzere görevlileri seçiyor. Kimisi gözetmen dediğimiz, pastör dediğimiz, kimisi diakon.

daha doğrusu Rab olduğu halde, Tanrı'nın kendisi olduğu halde öğrencilerin ayaklarını yıkamıştı ve siz de böyle yapın diye buyurmuştu İncil'de. O zaten tüm insanlığın günahlarını Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bırakarak insan olarak tüm insanlığın günahlarını çarmıhta yüklenerek ölmüş ve üçüncü gün dirilmişti. Elçi Paulus da, diğer elçiler de bu Radyo Maranata'da sık sık bahsettiğimiz diğer konularda da herkesin bildirdiği bu müjdenin bu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz George Bey ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber iletişime geçmek için bizlerle soru@radyomaranata.com adresinden hem Hristiyanlık inancı ile ilgili sorularınızı hem de programlarımızla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bugün tekrardan Tanrı'yla Tanışanlar programında birlikteyiz. Evet, bugün sevgili bir konuğum var. Sevgili Umut burada. Hoş geldin Umut demek istiyorum öncelikle.
7: Hoş bulduk değerli abim. Bu arada çayınızı sevdim. Ben daha sık konuk olmak isterim buraya.
6: Tabii ki seni her zaman bekleriz. Evet, seninle tanışacağız ruhsal olarak. Nasıl Rabbe geldiğinden söz edeceğiz ama ondan önce ben e-mail adresimizi vermek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de aynı zamanda bizleri YouTube kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. O zaman Umut'cum biraz kendinden söz edebilir misin? Umut kimdir, neler yapar?
7: İsmim Umut, 27 yaşındayım, Malatyalıyım. Sunni bir geçmişe sahibim. Radyoloji teknikeriyim aynı zamanda.
6: Çok iyi. Bize biraz anlatabilir misiniz? İsa Mesih'e gelmeden önceki hayatın neydi, neler yapardın, Tanrı'yla ilgili düşüncen neydi? Çünkü burada biz aslında isimden de anladığın gibi Tanrı'yla Tanışanlar programını yapıyoruz. Yani bir yerde sen Tanrı'yla tanıştın. Yani evet. Tanrı senin hayatına girdi. Ama Tanrı'yla tanışmadan önce hayatın nasıldı, neler yapardın, düşüncelerin nasıldı? Biraz bundan söz edebilir misin?
7: İnançlı bir geçmişe sahiptim. Bizim bulunduğumuz mahallede zaten mescit var. Ben kendi isteğimle, ailemin zoru olmaksızın o mescide gidiyordum. Hala çocukluğumun mescidi oradadır. İlk namazımı ben 7 yaşında kılmaya başladım. Yaratıcımı çok severdim. Ve ruhsallık benim kalbimi gerçekten dolduran bir şeydi. Yani ruhsal olmayı, ruhsal dünyanın varlığını hissediyordum, var olduğunu biliyordum. Bu şekilde lise dönemime kadar sürdü ve lisede kendime dedim ki, tamam, Müslümanım ama inandığım şey uğruna fedakarlıklar yapmam gerekir. Bunu sadece kendime saklayamam diye düşündüm. Bu yüzden Türkiye'de güçlü İslami düşüncelere sahip bir dernekte bulundum, yer aldım, görev aldım. Ve lise dönemim böyle geçti. Elimden geldiğince inancıma hizmet etmeye çalıştım. Üniversiteye gittiğimde İngiliz Edebiyat okuyordum. İlk bölümüm benim oydu. Üniversiteye geçtiğimde dedim ki tamam, İnsanlara inancımı anlatıyorum, onları kötü olandan uzak tutmaya, iyi olana çağırmaya çalışıyorum kendimce dedim. Ama aynı zamanda ruhsal gelişimimi hızlandırmam gerek diye düşündüm. Ve Türkiye'de yine birçok katılımcısı bulunan bir tarikatte bulundum. Bu şekilde ilerliyordu. Fakat üniversite ortamı benim için biraz zorlayıcı oldu kendi inancıma davet ederken. Çünkü şunu fark ettim. Lisede insanları davet etmek kolaydı. İşte yemek var deyince öğrenciler zaten yemek için de geliyor ve ben amacıma ulaşıyordum sonuçta. Ama üniversitede bir kişiyi yemekle, işte koşullarla tabii ki de davet edemiyordum. Bu yüzden doğrudan iletişime geçiyordum, inancımdan bahsediyordum. Onlar da bana tabii mücadeleci sorular, güzel sorular soruyorlardı. Ve bu sorular bana şunu fark ettirdi. Ben gerçek manada inandığım şeyi bilmiyorum. Bunu fark etmiştim. Ve dedim ki tamam, hani daha çok kendime ve bildiklerime odaklanayım. Böylelikle daha etkili bir şekilde inancıma hizmet ederim. Şöyle söyleyeyim, geceleri kütüphanede oturup hem tefsir, iki farklı tefsir ve hadis kitaplarını karşılaştırmalı okuyordum. Kur'an mealiyle birlikte. Fakat okudukça aklıma daha farklı sorular geliyordu. Ve kendime dedim ki Umut, sorgulama. Şeytan senin imanını almak istiyor, çalmak istiyor. Bu kadar derin düşünmene gerek yok diye kendi kendime böyle düşündüm. Ve ardından sorgulamayı bıraktım. Bulunduğum yerde, üniversitede ben derneğin apartmanında kalıyordum. Diğer öğrencilerle birlikte. Onlar da tabii bu derneğin üyesi. Kalırken şunu fark ettim. Bizden sorumlu olan kişiler bize inancımızla alakalı direktifler veriyorlar. Tamam, güzel, onların sorumluluğu. Fakat kendileri bile buna uymuyorlar. İncil okuduktan sonra hani gördüm ki İsa diyor Ferisilere, onlar deveyi yutarlar ama sineği süzerler. Yani onlar açıkçası maalesef ki deveyi yutuyorlardı, sineği süzüyorlardı. Bu arada dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Çünkü genelde aldığım tepki şu: işte sen bazı kişilerin inancına aykırı davrandığını gördün, o yüzden bıraktın. Hayır, böyle bir durum yok. Tam tersine bu sözün, yani farklı eski inancımdaki sözün yeterince etkili olmadığını gördüm. İnandığım Allah'ın maalesef, yani hayatlarımıza, maalesef mi demeliyim bilmiyorum, hayatına, benim kendi kişisel hayatıma da etki etmediğini gördüm. Sürekli kötü düşüncelerle kendim baş etmeye çalışıyordum. Sürekli kendi kurtuluşumu kendim oluşturmaya çalışıyordum. Emek veren bendim ama bir yaratıcı vardı ama çok uzaktaydı benim için. Sanki hayatımda yok gibi bir şeydi. İnanılmaz uzaktaydı. Ben ona nasıl ulaşırdım bilmiyordum. Velhasıl böyle geçti. Bunlara da şahit oldum. Dedim ki ya Umut, sen sorgulamaktan alt üstü korkuyorsun. Ne diyor bu kitap? Diyor ki oku. Sen okumaktan korkuyorsun. Adamlar deveyi yutuyor. Neden korkuyorsun ki bundan, dedim ve bu sorgulamaların üzerine gittim. Ve en sonunda kendim cevap bulmaya çalıştım. Olmadı. Çevremdeki insanlara, bilgili gördüğüm insanlara sordum. Olmadı. Ve dedim ki tamam, ben Müslüman değilim. Artık Müslüman olarak kendimi tanımlamıyorum. Fakat bir hata yaptım bu süreçte. Ben okuduğum bölümü bıraktım. Çünkü hayat benim için tamamen anlamsız olmuştu. Benim hayatımın amacı, hayatımın en büyük amacı inancıma hizmet etmekti. Sanki yaratıcı bu inancın sadece temsilcisiymiş gibi, tek gerçek buymuş gibi düşünmüştüm. Bir hataya kapıldım ve bıraktım. Bölümü bıraktım, her şeyi bıraktım ve aileme söylemeden çalışmaya başladım bir işte. Ve hafta sonları da, hafta içi çalışıyordum, hafta sonları alkol alıyordum, barlara gidiyordum. Ruhsal boşluğum
6: tamamen
7: böyle.
6: Tamamen Tanrı'dan uzak bir hayata düşmüş oldum
7: evet,
6: o zaman.
7: Yani kendi boşluğumu alkolle veya farklı şeylerle doldurmaya çalıştım bu süreçte. 1,5 yıl böyle sürdü benim. 1,5 yılın sonunda bir gece vakti kredi kartımın limitini bitirmiştim artık. O kadar alkol tüketmiştim. Taksi param bile yoktu. 5 saat boyunca eve yürüdüm. İstanbul Taksim'den. 5 saat boyunca eve yürüdüm. Ve gece 2-3 suları dedim ki ya Umut, bir yaratıcı eğer varsa bunun, bu yaratıcı İslam inancında olmak zorunda değil. Dünyada bir ton inanç var. Bunlardan birinde, biriyle mutlaka yaratıcıya ulaşabilirim. Neden onlardan biri doğru olmasın ki, dedim. Bu benim umudumu tazeledi. Ve tekrardan üniversite sınavına hazırlandım. Radyocu bölümüne girdim İstanbul Üniversitesi'nde. Kasıtlı olarak İstanbul'u seçmiştim. Çünkü daha kozmopolit bir yer ve inanç araştırmalarımı daha rahat yaparım diye düşündüm. İlk önce ben İstanbul'da bulunan yine Hindu bir dernekte yer aldım. Ve 9 ay boyunca tıpkı onlardan biriymiş gibi o inanca bir şans verdim. Evde yalnızken de bu arada pratik ediyordum. Söylenen, bana verilen direktifleri. Fakat bu kalbime de zihnime de oturmamıştı. Ruhumu doyurmuyordu benim. 9 ayın sonunda ilişiğimi kestim. Fakat dediğim gibi hani insanlar iyidir, problem yok. Fakat bu inanç benim yüreğime oturmadı. Satanizmi merak ettim.
6: İlginç.
7: Evet. Yani YouTube'da çok, hatta bu konuda içerikler çıkıyor ve birçoğu yalan. Çoğu gerçekten literatür. Satanistler doğrudan yüz yüze gelmediler benimle. Çünkü katledilmekten korkuyorlar doğal olarak. Bu sebeple yüz yüze gelme fırsatım olmadı ta ki bir test olana kadar. 5 ay onlarda da bulundum. Sosyal medya üzerinden iletişime geçiyorduk ve gözlemime göre sevgi ve ilgi açlığı olan özellikle gençler içeride bulunuyordu. Çok ufak bir inanan kesim vardı. Ve buluşmamıza 2 hafta kala bir test edildim. İşte bir kişi bana inanmadığını, araştırmak için burada olduğunu söylemişti. Ben de aynı şekilde dedim ve o şekilde benimle iletişimi kestiler buluşmadan önce. Ama hiç problem değil. O da benim kalbime ve zihnime oturan bir inanç değildi. Bunun gerçekliği yansıttığını düşünmedim. Ve ardından şöyle dedim: dünyada o kadar Hristiyan var. İslami geçmişe ve kökene sahibim. İslami tarikat ve derneklerde görev aldım. Bildiğimle Hollywood filmlerinde Hristiyanlar alkol içiyor, Hristiyanlar zina yapıyor. Oh ne güzel kebap inanç, işte pazar günleri kilisene git, hafta içi istediğini yap. İşte bunlar üç tanrıya inanıyor, böyle bir mantık olabilir mi? Bu tarz genel şu an halkımızda da bulunan ön yargılara sahiptim. Ama dediğim gibi bir şans vereyim. Sonuçta ne olacak, şans vereceğim alt üstü. Ve bir İncil sipariş ettim. Kiliseye gittim. İncil'i okurken dedim ki ya işte roman gibi. İsa oraya gitti. Hı hı. İşte Petrus bunu yaptı. Ama dedim bir gideyim yine kiliseye. Gittim. Kiliseye girdiğim gibi sorduğum soru şu oldu. Siz Ermeni misiniz, Rum musunuz? Çünkü kafamda şu var. Hiçbir Türk Hristiyanlığı seçemez. Hı hı. Tabii kilisedeki arkadaşlar güldüler. Bakın dedim bu arada, şöyle de uyardım. Yalan söylerseniz beden dilinizle anlarım. Bu kadar net konuştum. Fakat güldüler, samimiyetine inandım onların. Gittim geldim kiliseye, öğrendim. Onlarla beraber kutsal kitap çalışmasına katıldım. Dedim ki güzel, Tanrı karakteri harika İncil'de. Yani benim bence olması gereken, evet benim için de zor şeyler var, düşmanını sev gibi. Fakat Tanrı böyle olmalı zaten. Bizim için zor olan şeyleri söylemeli. Çünkü bu dünyaya ait bir şey değil bu. Dedim ki tamam, bu İsa Mesih kalbime de uyuyor, zihnime de uyuyor. Ama dedim ki biraz insanları gözlemlemem gerek. 6 ay boyunca gittim geldim ve bir pazar günü vaazdaydım. İnanmayan biri olarak, fakat inancı güzel bulan biri olarak. Vaazda kilisemizin öğreti veren kişi dedi ki herkes ayağa kalkabilir mi, dua etmek istiyorum dedi. Ve ben de doğal olarak insanlara saygımdan ayağa kalktım. Herkes gözlerini kapatabilir mi dedi. İnsanlara saygımdan gözlerimi kapattım. Dua ede ede geliyor. Farklı bir dilde değil, gayet Türkçe'ye anlaşılır dilde. Örnek işte Rab bu kişinin çocuklarını bereketle kutsa. Aynı bu şekilde dua ederek geliyor. Bana doğru adımlama sesini hissettim. Vaizin, yani bana doğru geldiğini hissettiğimde somut bir şekilde bir rüzgarın vurduğunu hissettim. Gerçek manada kıyafetlerim havalandı. Bunu tabii gözlerim kapalı. Şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir psikolojik, psikiyatrik rahatsızlığım yok.
6: O anda gerçekleşen
7: evet,
6: bir şey.
7: Evet, o anda gerçekleşen bir şey ama bunu direkt kabul etmedim. Dedim ki sağlık problemi olabilir. Tamamen sağlıklıyım, şükrediyorum bunun için. Ama dedim ki sağlık problemi olabilir. Buraya denk gelmiş olabilir bu durum. Bu yüzden önümde bulunan sandalyeyi karnıma doğru çektim. Eğer şayet bayılırsam kafamı vurmayayım diye karnıma doğru çektim. Bu vaiz geldi. Dua etmek için elini omzuma koydu ve ben sebepsiz yere ağlamaya başladım. Ama bu ağlayış üzüntü değil. Sanki birini tanıyorum ama ondan uzak kalmışım gibi bir sevgi. Böyle bir hissiyatla ağlamaya başladım.
6: Kutsal Ruh'un bir dokunuşuydu.
7: Evet, evet. O. İncil'de elçilerin işlerinde Kutsal Ruh'un gelişi işte rüzgar, ateşten dillere benzeyen rüzgar şeklinde kendini gösteriyor ama ben o an inanmadığım için hani olabilir mi dedim ama aklımdan tamamen sağlık problemi de olabilir diye düşünmüştüm. Fakat o ağlayışım, tanıdığım birine kavuşma, o özlem duygusu benim vaftiz olma isteğini doğurdu içimde ve ben maize dedim ki ben vaftiz olmak istiyorum İsa'nın adıyla dedim. Ve vaftiz oldum. Tabii ki de ailemin tepkisi, yani annem dedi, annem bıçağı aldı mutfaktan, dedi ki sen mürted oldun, senin katlin vacip dedi. İşte babam araya girdi, annem hakkını haram etti. Ondan sonra yavaş yavaş alışma süreci oldu.
6: Bir gerginlik
7: oluştu. Evet, evet, evet. Ama şimdi hakkı helaldir. Tek korkusu ailemin işte insanlara pek anlatma, başına bir şey gelir gibi korkusu
6: bugün
7: var.
6: Bugün buradasın ama.
7: Evet, bugün buradayım, bugün buradayım. Olabildiğince tanıklığımı anlatmaya çalışıyorum.
6: Çünkü Tanrı Kutsal Ruhu dokundu sana herhalde o dediğin zamanda, yüreğini dokundu.
7: Evet.
6: Bir onun esenliğini, huzurunu hissettin.
7: Evet ve Rab gerçekten diri, ben bunu anladım. Yani özellikle İsa ile tanıştığımda anladım. Rab, buyurun buyurun lütfen.
6: Peki şey, onu sormak istiyorum, yani zamanımız hızlı geçiyor. Çok güzel anlatıyorsun, çok dokunaklı benim için de.
7: Oldu.
6: Peki hayatında iman ettikten sonra eskiye baktığın zaman ya da geçmiş hayatına baktığın zaman neler değişti? Bakış açın nasıl oldu?
7: Ben sevmeyi bilmiyordum, öyle söyleyeyim. Yani karşılıklı seviyordum. Çünkü ben tek çocuğum bu arada. Ve ailem ilkokuldan beri beni yalnız bırakıp evde çalışmaya gidiyordu. Doğal olarak ekonomik şartlardan dolayı. Ben de bireysel yaşamaya alışmıştım. İnsanları karşılıklı sevmeyi öğrendim. En önemlisi bu. benim için ve ruhsal olarak gerçekten açtım. Gerçek manada açtım. Hani Müslümanken de inançları araştırdığım dönemde de hep bir bilgi, bir şeylerin peşinden koşma, o ruhsal boşluğu doldurma arayışı içerisindeydim. Fakat İsa dedi ki Yuhanna 6'da, 6:35'te, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi ve ben bunu deneyimledim İsa'ya geldiğimde. Acıkmıyorum, susamıyorum, Tanrı'nın gerçek var olduğunu, kulağımızı, ağzımızı yaratanın konuştuğunu ve onu duyabileceğimizi biliyorum. Ve birçok kişi de bunu yaşıyor. Çok mutluyum gerçekten İsa'yı tanıdığım için. Ya keşke, umarım dinleyenler gerçekten tanır İsa'yı. Gerçek yani, ne diyebilirim ki gerçekten.
6: Evet, kesinlikle dediğin gibi o ayette de yani İsa Mesih diyor ki bana iman eden asla acıkmaz ve bana iman eden susamaz. O senin içindeki aslında anladığım kadarıyla o açlığı, o susuzluğu, o arayışı bir şekilde doldurdu. Onunla tam bir doluluğa kavuşmuş oldun ve yeni bir hayatın Rab İsa Mesih'le beraber başlamış olduğu güzel bir tanıklık.
7: Evet ve her gün de öğretiyor aynı zamanda yani. Bu iman süreci, İsa'yı tanıma süreci hiçbir zaman tek başına olmuyor. İsa gerçekten var, Tanrı gerçekten var ve sizin elin, benim elimi, sizin elinizi tutuyor. Sizi bildiğin emekleyen bir bebek gibi düşünün kendinizi. Ben kendimi öyle düşünüyorum. Diğerlerinde bunu gözlemledim. Bize yürümeyi öğretiyor. Bazen düşüyoruz, bazen kalkıyoruz. Bizi ayağa kaldırıyor ama hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Gerçekten İncil'de sözünde dediği gibi, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dedi. Ben bunu her gün hayatımda deneyimliyorum. Bunun için şükrediyorum. Gerçekten yani gözlerim yaşardı. Hani
6: çok sağ ol. Yani teşekkür ederiz. Gerçekten bizim inandığımız Tanrı bizi asla yalnız bırakmayan, bizi terk etmeyen ve son ana kadar, hayatımızın sonuna kadar bizimle olacağını vaat eden bir Tanrı'dır. Hayatlarımızı değiştirmeye devam ediyor her zaman için. O zaman teşekkür ediyoruz teşekkür bu güzel ederim. Tanıklık için, bizimle paylaştığın için. Rab seni çok bereketlesin.
7: Bu fırsat için ben teşekkür ederim. Rab sizi de çok bereketlesin. Rab dinleyenleri de çok bereketlesin. Umarım siz de gerçeği, Tanrı'yı tanırsınız, bulursunuz. O sizi seviyor. Onunla kalın, onu aramaya devam edin.
6: Amin. Çok teşekkür ederiz bu programa katıldığın için.
7: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
6: Evet, süremizin sonuna geldik sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri. Bir başka Tanrı'yla Tanışanlar programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında...
2: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
3: İman kahramanları.
2: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün İman Kahramanları adlı programla tekrar karşınızdayız. Ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve bugün konuğum Alper benimle birlikte. Ve birlikte biz Kutsal Kitap'taki iman kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Öncelikle evet Alper sana hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden geldin, bize katıldın, şeref verdin.
4: Hoş bulduk Danya. Sizinle olmak çok güzel. Bütün dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
2: Evet ve başlamadan önce sevgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa eğer bize soru@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi yayınlarımızda YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet bugün iman kahramanlarındayız ve Kutsal Kitabı okursak okuduğumuzda hepimizin merak ettiği birçok şeyler vardır. Oradaki peygamberlerin geliş amacı nedir diye düşünebiliriz. Ama biz işte bugün buna bakacağız. Bu peygamberlerin hayatlarından neler öğrenebiliriz? Hangi zorluklardan geçtiler? Hangi sıkıntılardan geçtiler? Rabbe nasıl güvendiler ve bu güvenleri aracılığıyla hangi büyük ve güçlü işleri yaptılar? İşte bu peygamberler aslında iman sayesinde Tanrı'nın beğenisini kazandılar ve bugün de sevgili Alper'le birlikte Tanrı'nın bize bu iman kahramanları aracılığıyla ne demek istediğine bakacağız. Evet Alper'cim, o zaman bugünkü iman kahramanlarının hayatlarına bakmadan önce iman nedir? Belki önce kısa bir şey söylemek ister misin sözcüklerinde? İman deyince aklına ne geliyor? Çünkü iman kahramanlarından bahsediyoruz ama iman deyince aklına gelen bir şey var mı?
4: Evet, iman kavramı Kutsal Kitap'ta çok önemli bir kavram gerçekten, çünkü iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır diyor Daniel. Hı hı. Ve iman aslında Tanrı'yı tanımakla birlikte başlayan bir kavram. Yani Tanrı'yı tanımayan bir kişi aslında iman edemez. Çünkü iman ettiğini zannedebilir, bir Tanrı'ya inandığını düşünebilir ama bir Tanrı'nın var olduğuna inanmaktan daha da fazlasıdır. Hı hı. İman dediğimiz olgu. Tanrı'nın aslında başlattığı, iç varlığımızda bizi armağan ettiği bir aslında emniyettir, güvencedir. Hı hı. Ve biz bu emniyet sayesinde gerçekten görmediğimiz Tanrı'yı görür gibi yaşayabiliyoruz, emin olabiliyoruz. Bu Tanrı'nın ruhuyla bizim içimizde zaten başlayan bir şey. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Tanrı'dır. Yani Rab İsa Mesih'tir. O yüzden sadece bir Tanrı'nın var olduğuna inanmak ya da ruhsal bir dünyanın var olduğunu düşünmek bizim Kutsal Kitap'taki iman kavramımızı kesinlikle yansıtmıyor. Bu nedenle dinleyicilerimize gerçekten bunu vurgulamak istiyorum. Hı hı. Çünkü bir yerde diyor ki cinler bile Tanrı'nın bir olduğuna inanırlar ve bundan titrerler. Ama onlar iman etmiş değildir. İman aynı zamanda Tanrı'ya itaat ettiğimizin bir göstergesi. Eğer biz iman ettiğimizi söylüyorsak inandığımız Tanrı sözüne uygun yaşamak için güç buluyoruz içimizde demektir.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladın. Bugün Musa'nın hayatına bakacağız. Ama Musa'nın hayatına bakmadan belki geçişi anlatmak için biraz daha önceki programlarımızda Yusuf'tan bahsetmiştik. Ve biliyorsunuz Yusuf aracılığıyla İsrail halkı Mısır'a yerleşmişti ve orada uzun bir zaman yaşadılar. Yusuf orada yönetici konumundaydı. Orada çoğaldılar, çok bereketli oldular. Yaşamları iyiydi. Ancak daha sonraki zamanda Yusuf öldü, kardeşleri öldü ve Yusuf'u tanımayan bir kral tahta geçti. Bir firavundu bu ve İsrail halkına kölelik yapmaya başladı. Çünkü ülke onlarla dolup taşmıştı. İsrailler çok çoğalıyordu. Rab onları çok bereketlemişti. İşte böyle bir dönemde İsrail halkı zorluk, sıkıntı, baskı yaşarken, orada köle durumundayken Musa dünyaya geldi. O zaman Alper'cim biraz Musa'nın doğumundan bahseder misin? Bu zor dönemde neler yaşadı, nasıl dünyaya geldi, Rab onun hayatında nasıl etkindi diye böyle bir giriş yapsak.
4: Evet Danyal, senin de çok güzel bir şekilde giriş yaptığın gibi aslında Musa Yusuf'u tanımayan bir firavunun döneminde dünyaya geldi. O döneme kadar tabii Yusuf ve ondan önceki dönemlerde dediğin gibi Tanrı'nın halkı orada yaşamaya başlamıştı. Yakup ve ailesi oraya taşınmıştı ve orada çoğalmaya başladılar. Goşen bölgesi denen hayvancılık bakımından çok verimli topraklarda büyüdüler, serpildiler bir halk olarak. Mısırlılarla neredeyse eş düzeyde nüfus ve hatta onu da yavaş yavaş geçmeye başladıkları bir dönemde Musa'nın doğduğunu görüyoruz ve İsrail halkına düşmanlık besleyen bir firavunun, aslında o hanedana ait bir firavunun yönetimde olduğunu görüyoruz. Ve baktı ki bu firavun İsrail halkı çok fazla büyümeye başladı, nüfus olarak artmaya başladı ve bir korku kapladı Mısırlıları. Ve dediler ki biz bu şekilde buna izin verirsek onlar bize egemen olacaklar ve böylece İsrail halkından doğan erkek çocukların öldürülmesi buyruğunu verdi. Ve işte Musa böyle bir dönemde dünyaya geldi ve Musa da ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Doğduğu için İsrailli bir ailede babası Amram ve annesi Yokebet, bunlar Levi oymağından insanlardı. Yani aynı şekilde Yakup'un oğullarından, İsrail oğulları arasından Levi oymağından geliyordu Musa. Fakat gerçekten Tanrı'nın lütfuyla annesi Musa'ya kıyamadı. Musa'nın çok güzel bir çocuk olduğu gördüğünü söylüyor. Aslında burada Rabbin koyduğu bir işaret olarak ben algılıyorum. Yani gerçekten Musa'da Tanrı'nın bir eli vardı. Tanrı onun için ayırmıştı Musa'yı. Ölmesine izin vermedi ve bu nedenle bir sepet içerisine koyarak Musa'yı ırmağa bıraktı. Nil ırmağında ve Musa'yı uzaktan kız kardeşi Meryem'in izlediğini biz sonradan okuyoruz. Ve işte bu böyle bir ortamda Musa doğdu ve Tanrı'nın eli Musa'yı bu ırmakta yönlendirdi. Ve çok enteresan bir şekilde Firavun'un kızı Nil ırmağının kıyısına çıktığında sepetteki bebeği gördü ve çocuğu aldı ve Musa adını koydu. Yani Musa sudan çıkardım anlamında geliyor. Çok enteresan, yani Tanrı'nın yargısından da kurtarıldığı gibi sanki, yani Nuh tufanıyla da bağlantı kurabiliriz belki. Nasıl ki Nuh ve oğulları sudan çıkmışlardı, sudan kurtulmuşlardı. Aynı şekilde Musa da sudan çıkarıldı. Tanrı onu korudu. Mısır'ın yargısından onu kurtardı. Ve çok enteresan bir şekilde aslında düşmanının sarayında yetiştirilmek üzere Firavun'un kızı onu evlat edindi. Ve daha da lütufkar bir şekilde kız kardeşi Miryam geldi ve bu bebek için bir süt annesi ister misin dedi Firavun'un kızına. Ve ondan sonra geldi annesini çağırdı ve annesinin kendi sütüyle Musa büyüdü. Yani bu müthiş bir mucize aslında. Yani kendi düşmanlarının elinde büyütülen bir Musa'yı görüyoruz. Aslında Firavun'un kızı da biliyordu aslında bu bebeğin bir İbrani bebeği olduğunu, çünkü sarayda ve yönetim içerisinde İbrani bebeklerin öldürüldüğünü biliyordu. Ama görüyoruz ki Tanrı Firavun'un kızının yüreğine merhamet koymuştu ve muhtemelen bir çocuğu yoktu ve Rab de bu özlemi biliyordu muhtemelen Firavun'un kızının yüreğinde ve işte dedi sana bir oğul veriyorum, zamanı gelene kadar onu koruman için sana emanet ediyorum dedi. Bu da çok enteresan. İbrani olacak, ileride İsrail halkını kurtaracak olan büyük bir peygamber bir Mısırlı'nın ev halkında, Mısırlı'nın anneliği altında büyüyor. Bütün bunlar Tanrı'nın lütfu.
2: Aslında sen konuşurken şu da aklıma geldi. Yani çok ilginç değil mi? Musa daha küçükken, bir bebekken Tanrı'nın eli onun üzerindeydi. Ve küçüklüğünden beri, yani bebekliğinden beri, hatta onun yönlendirmesi, işte dediğin gibi Firavun'un kızının yıkandığı nehrin oraya doğru yönlendirmesi bir şekilde çok ilginç. Ve o zaman şunu düşündüm. Yani Tanrı aynı şekilde bebeklikten itibaren bizimle de ilgileniyor mu gerçekten? Yani benimle de ilgileniyor mu? Bazen düşünüyoruz, Musa evet çok büyük bir peygamberdi, o yüzden belki Tanrı onunla ilgilendi. Ama ne dersin, yani Tanrı bütün insanlarla bir şekilde ilgileniyor mu? Zaten bunu belki daha sonraki zamanlarda göreceğiz ama ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Tanrı her bir kişiyle aslında ilgileniyor, onların hayatlarında olmak, onları yönlendirmek istiyor, tıpkı Musa'nın hayatını yönlendirdiği gibi. Bence bizim, bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Alper?
4: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani İbrahim de dediği gibi bütün dünyanın tanrısı adil olmalı demişti İbrahim. Gerçekten Tanrı bütün insanlığın tanrısıdır. Her birimizi özenle tek tek yaratmıştır. Ve annemizin rahminde oluşum sürecimizi gözleri görmüştür. Yani Davut da bunu mezmurunda söylüyor. Ne müthiş yaratılmışım. Evet. Yani annemin rahminde o karanlıkta beni yarattığında, beni ördüğünde diyor. Ve hatta rahimde düşmeden önce bile Tanrı bizi tanıyor, bizi görüyor. Yeremia dediği gibi sen daha doğmadan önce seni tanıdım. Günlerin hepsini sana belirledim. Yani gerçekten bu böyle, Musa için de biz bunu dediğin gibi görüyoruz. Ve her birimiz için böyle. Yani dinleyicilerimiz de bunu kesin olarak bilebilirler ki Tanrı onları seviyor. Tanrı onlar daha doğmadan önce onların doğacağını biliyordu. Onları annelerin rahminde sevgiyle yaratan Yüce Tanrımız her birimizin hayatında özel bir planı olduğu kesindir.
2: Gerçekten dediğin gibi Tanrı'nın harika işleri var ve her birimizi çok seviyor ve bizlerle ilgileniyor. Sonra aslında Musa'nın hayatında evet sarayda büyüdü ve sarayda büyürken birçok şey öğrendi ve orada da kalabilirdi aslında ama bir şekilde bir sorunlar yaşadı, bazı problemler yaşadı. Daha doğrusu belki sen anlatmak istersin, devam edebilirsin. Yani yavaş yavaş büyürken, aslında sarayda büyürken ama kendisinin İbrani olduğunu ve bir şekilde İsraillerin soyundan olduğunu herhalde fark etti ve bir şekilde çözüm bulmaya çalıştı. Yani ben burada sarayda rahat rahat büyürken neden İsrail halkı ya da benim halkım köle olarak yaşıyor, köle olarak büyüyor? Ve buna kendi kafasına göre bir çözüm bulmaya çalıştı.
4: Evet, Musa tam bir prens olarak yetiştirildi. Ve diyor Mısırlıların bütün bilimlerinde yetiştirildi, geliştirildi. Ve Mısır o dönemin yani süper gücü. O dönemde süper güç olan bir ulus. Teknolojik bakımdan biliyorsun piramitler yapıyorlardı. Yani matematik, geometri alanlarında çok gelişmiş olduklarını anlıyoruz. Yani özellikle işte mühendislik alanında gelişmeleri var. Tarım alanında büyük devrimler yapmış bir ulustu. Ve aynı zamanda silah ve tabii ki ordu teknolojilerinde çok ilerildi ve çok gerçekten o dönemde bilge insanların da bulunduğu, yani Firavun'un etrafındaki danışmanlar gerçekten o dönemin dünya bilgeleri arasında sıralı insanlardı ve Musa bütün bunlar tarafından eğitildi. Yani düşün, 40 yaşına kadar yoğun bir eğitim, yoğun bir kraliyet hayatı, yoğun bir hitabiyet yeteneği, konuşma yeteneği, her bakımdan donanmış, her bakımdan güçlü, yetkili, dünya açısından gerçekten müthiş bir şekilde dört dörtlük bir kişi olarak yetiştirildi. Ama dediğin gibi 40 yaşından sonra Tanrı onun yüreğinde çalışmaya başladı ve halkına karşı özlem verdi. Yani dediğin gibi halkı özellikle ezilirken, kölelik içerisinde inlerken...
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış.

0: Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.